Bu sahibimizde aldınki 8 ayda davalanı sığurtısının bir tutaş gəmlengen fond kirimi təxminən 2 trilyon 70 milyard yuan buldu degen xəbər diqqətinlərdə buludu. Dövlət davalanış kapalıdı idarisi yakında elan qılğın sallıq məlumatı görüstülüşçə 2026 yılı 1. aydan 8. ayıcə dövlətimizin asasi davalanış sığurtısının toğut sığurtısını öz işçiga alıdı. Bir tutaş gəmlengen fond umumi kirimi 2 trilyon 72 milyard 772 milyon yuan. Asasi davalını sığurtısının toğut sığurtısını öz işçiga alıdı. Bir tutaş gəmlengen fond umumi çıkımı 1 trilyon 550 milyard 414 milyon yuan bulup davalanış sığurtısı fondunun umumi yürüyüşü muqim bolğan.

2026 yılı 7 ayının 1-ci gününden başlayıp yolga koyuldu. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını ilgir sürüş kanununu öğrenip, təşviq qilib, izchillashtirib, Şinjanın Milletler İttifaklığı Taraqqiyatı işlerinin yuqori sifatli taraqqiyatını haqiqi ilgir süreyli.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bu sahibimizde kandak turmuş adetleri asalla kan nöktesini keltürüp çıkırdı degen mezmunda sözler verimiz. Bugün yeni 10. ayının 13. günü Dünya Kan Nöktesi günü. Turmuşta nurgun kişiler kan nöktesini yaşanganlar kesili. Yaşlar bilen alakası yok dep karaydı. Emeliyette ondak emez. Kan nöktesinden ibaret bu yoşurun katıl daim bizden kündülük turmuşumuzga asla asla yoşurunu valıdı. Hatta bilip bilmey iğir akıbetlerini keltürüp çıkırışı mümkün. Meselen sekte, yürek tıkılması katırlıklar. İğir bulganda hatta hayattaki tehdit salıdı. Tehimi korkunçlığı şu ki, kündülük turmuşumuzda daim görülüp durduğun bazı hareketler kan nöktesini tehimi ulgaytıp, bu yoşurun katilini bedenimizdeki artırge ve venalarga makallaştırıvatkan buluşu mümkün. Uzak ulturuş. Hazırkı zaman turmuştaki sağlamlık yoşurun kaybı. Hazırkı zaman turmuşada biz orundan ayrılalmayımız. Hizmet vaxtıda kompüter işletimiz, aram alganda yan telefonda onu bunu görümüz. Hemişe ornumuzda çapılışıp ulturumuz. Ama karmakka azade iş kıladığan uzun ulturuş, kan nöktesini keltürüp çıkardığan muhim yoşurun abed. Uzak ulturup hizmet kılganda ve daim uzun yolluk seperge çıkkanda ulturuş vaxtının uzuruşuğa ägişip, kanının ikşi azıyıp, kan tumurlarının tarayışını keltürüp çıkarıp, içki postalak iktidarının tosalgı uçuruşunu keltürüp çıkarışı mümkün. Arteriyadaki kan nöktesi karta elip yerilgan tetkikatlardan baykalışça,

0: Davalaş merkezinin töti. Abdonum rayon derecelik rayon davalaş merkezinin töti kuruldu. Yeza, kent, 2 derecelik doktorhana, şifahanalar 100% ölçemleştirildi. 86 nahiye şehir rayonda nahiye davalaş ortak gevdesi kuruluşu ilgiri sürüldü. Cipsilaşkan nahiye davalaş ortak gevdesi nisbeti 91,9% giyepti. Çoğun keselini Şincan'da, adetki keselini nahiye şehirde, köp görülüdüğün keselini asasi katlamda davalaş nişanı tedirci emelge açtı. 5 yıldın bu yan, Şincan her yili maliye çıkımının 70%'nin köprakini xalq turmuşu sahasigi işletti. 2025 yili bu nisbetini 76,4%'ge yetkizdi. Kalipini illetilgan teyhimu köp emeli işini ammının köngdikidek yaxşı kıldı. Bugünkü Şincan'da işgü uğurlişinin teriki, kırım aşırışının yolu, ictimai kapaletinin azası, mağaripinin süpti, davalanışının kapaleti bar boldi. Xalık durmuşu bəxt saadetinin azası reyni teyhimu culalandı.
1: Amdi, 5 yıllık netici qağızı sayıbımız boyunca anlaşıbirimiz. 5 yıldan bu yan Şincan bulğınışının aldığını iliş ve onu tüzeş ötkülüge ucum kiliş cengini sicil yaxşı kılıp orman otlak ekologiyasını qoğdaş əsligi keltürüşünü bir tutaş bilallap alığı sürgeşke Tianşan'nın canıb şimalının ekologiyası sicil yaxşılandı. Tianşan'nın şimali etkideki şehirler topunun atmosfera muhitini tüzeş hizmeti 2023 yılından başlap, bu da 3 yıl Abdonum rayonunun halıq durmuşudaki 10 çoğun emeli iş qatarığı kirgüzüldü. Abdonum rayon Bingtuan yerlik hemkarlıkını yukarı noktadan bir tutaş pilallap, kesb, energiye, katnaştın ibaret 3 çoğun korulmadan tutuş kılıp, kök asmanlı qoğdaş cengini alğı sürdü. 2025 yılı Tianşan'ın şimali etkideki şehir topunun ava süpti yakşı bolğan 33 gün nespiti 91%'ke yetip, her kubmetr havadaki PM2.5'nin 33 koyuqlıqı 27.9 mikrogramğa, eğri bulğanğan gün nespiti 1.5%'ke düşüp, üçtürlük yadroluk körsetkiş cahette közdep ölçeş, hatırlaş yolu koyulgandan bu yankı en yakşı netici kolgu geldi. 5 yıldan bu yan Şincan orman otlak ekologiyasını qoğdaş əsligi keltürüşke 10 milyard 123 milyon yuan məblağ acırtıp, bu məblağ arqılıq 119 milyon mu dövlət ormanını qoğdaşını noxtılıq kollab, 118 közdep ölçeş ponkitida yuqum mənbəsi, yuqumlıq keseliklerini közdep ölçeş, tekşürüş hizmetini kanat yaydırışını kollab, namratlıqtan kutulgan 98.700 ahalının orman, otlak, suluq yer, kumlaşkan yer qatarlıq baylıqını qoğdaş hizmetine katnışıp, kırımını aşırıp beyişiği türtkü boldi. Şincan, ormançılıq, otlaqçılıqının tərəqiyatını kollaş üçün yenə 654 milyon yen məbləğ acırtıp, bağvənçiliknin süptini östürüp, önümünü aşırış, üzüm arıqı kəsbini tərəqi qıldırış qatarlıq türlərgə məxsus işiltip, ekologiyanı qoğdaş bilən ixtisadi tərəqiyatının yaxşı həm türtkülükigə asas saldı.
0: Əmdi, bu 5 yilimiz səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Şincan'da rəqəmlik yeza kent kuruluşunun sicil alğı sürülüşü bilen yeza elektronluq sodasının yürüşlük mülazimeti özüksiz mükemmelleşip, zor bir türküm yeğençe dihkan, yeğençe beyiş usulunu tepip çıxdı. Savan şehrin Daçuan yezisi Xişi kentinin ahalisi Sün Rongliyan yan telefonunu yeni dihkancılık kuralığa, bivasta köristip seçini yeni dihkancılık işiğe aylandırıp, 5 yıldan bu yan yurtunun yaxşı məhsulatlarını torda memleketinin herkaisi caylarına sattı. Juan Juan'nın bivasta köristi süpsiği kırgınalarını karşı alımın. Bugün köpçilikke Savan'nın uzunçak lazısını elip geldim. Bu laza intayın yeşlik, açıq emez. Köpçilik yaxşımsıla, mən Sünrongliyan, Savan şehrin Daçuan yezisi Xişi kentinin ahalisi. Bu menin doyin numrum, bu yan telefon menin yeni dihkancılık kuralım. 5 yılın aldıda laza, xonşudun her kanca yaxşı süpetlik usul alsaq mı, yaxşı satalmaydıq. Sodigerlerinin kelip elişini saxlaydıq. Baha talışış hukukumuz mu yok idi. Bu 5 yılda dövlət rəqəmlik yeza kent kuruluşunu alğı sürdü. Abdonum rayonu yeza elektronluq sodasını yuqarı süpətdə tərəqqi qıldırış layihəsini oturğa qoyub, yeğençə dehqanlarını küçəb yetişdirdi. kentlerine, etiz başlarına

0: futbol komandasidagi 500 ga yaqin tanarkatchi musobaqaga qatnashishga jalb qilindi. Gruplarga bo'lib aylanma musobaqalashish va giralashtirib shallash musobaqasi tuzumi bo'yicha ko'p qitimliq yuqori sijillikda musobaqalashish elib beriladi.
1: Umumiy uzunligi 61.94 km keladigan o'lka yo'li 249-chi liniyasi Qumul Nansan yig'izdan chiqib, Sharq Tianshanni kesib o'tib, Huansaygou, Tianshanmiao, Qumul o'rmonchilik maydoni qatorliklardan o'tadi. Eng güzel Tianshan taş yolu degen namı ba. 10. ayının 12. günü saat 8'den başlap, ölkü yolu 249. liniyasının Qumul Komenzi'den Qumul Nansan eğizgıcı bulgan yol bölüki kış pəsildi takılıdı. Abdomobillerinin ötüşü mən iyi kılınıdı. Əmdi Abdınım rayonundaki 16 şehrinin avaraydın məlumat altımız. Ürümçide hava uçuk bəzdi bulutluk, temperatura 8'den 18 Celsius gradus kıçı. Altayda hava bulutluk, temperatura 2'den 14 Celsius gradus kıçı. Çöcekte hava uçuk bulup kim bulutlandı, temperatura 3'den 19 Celsius gradus kıçı. Qulcuda hava uçuk, temperatura 6'den 20 Celsius gradus kıçı. Bortalada hava uçuk, temperatura 6'den 22 Celsius gradus kıçı. Qarmayda hava bulutluk, temperatura 9'den 22 Celsius gradus kıçı. Kuytunda hava bulutluk, temperatura 8'den 22 Celsius gradus kıçı. Şihanzda hava bulutluk bulup kiyin açıldı. Temperatura 2'den 21 Celsius gradus kıçı. Sancıda hava bulutluk bulup kiyin açıldı. Temperatura 3'den 21 Celsius gradus kıçı. Qumulda hava bulutluk bulup kiyin açıldı. Temperatura 6'den 24 Celsius gradus kıçı. Turpanda hava bulutluk bulup kiyin açıldı. Temperatura 15'den 30 Celsius gradus kıçı. Korulda hava bulutluk bulup kiyin açıldı. Temperatura 11'den 26 Celsius gradus kıçı. Aqsuda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 7'den 21 Celsius gradus kıçı. Açışta azıraq yağmur yağdı. Temperatura 9'den 22 Celsius gradus kıçı. Qashqarda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 10'den 22 Celsius gradus kıçı. Xotanda hava bulutluk, temperatura 11'den 22 Celsius gradus kıçı. Ürümçide hava uçuk, bazı bulutluk, temperatura 8'den 18 Celsius gradus kıçı boludu. Hürmetlik radyo anlıqıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettigelik Haberler programımızı boyunca anlış perduk. Bu kıtımkı programımızdan tercümanları Mehray Osman, İlmi Nuri Samıdın, Wang Suci, Muharriri Gini Qadır, Mesul Muharriri Zulhumar Qurban, Diktorları Patigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettigelik Haberler programımızını anlığınınlarına rahmet. Sılu Şitin abonçılar terminalını çürsünüz, tekimi köp sarıqıl mazmurlardan haberdar bulalaysız.

0: fırsatlardan faydalanıp anısı bilen alaytan Ürümçi'ye gelip müsabakaya katnaştı. Yana şu cayda 5 gün sayahat kılıçını planladı. Bir meydan sihirli kubik müsabakası, ten terbiye müsabakı meydanını şehir medeniyet sayahatının yanı yarkan noktasına aylandırdı.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tan kuyaşını, seher cimcitkını oyuqatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurdu, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elə balaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

Esiňizde bolsun ki, suw kan aýlanyşynyň rawanlygyny saklaşdyky möhüm halkalarynyň biri. Şundakla kan nuktasynyň aldyny elişdiki ýoşuryn qural. Uzak müddet analyk hormonun istimal kılış kan nöktesi xavipini aşırıp etdi. Bazı ayallar hamildarlıktan saklanış, heyiz kalayma kalışış, köp haltalık tuxumdan yığında keserlik alam etdi. Kelimakteriye devri katırlık sebepler tüpeyildin, terkibide analyk hormon bolgan doğrularını istimal kılışı doğru kildi. Analyk hormon kan plastinkalarının aktifleşişini ilgiri sürüp, kan uyutkıcı faktorunun seviyesini aşırıdı. Hem de kan uyuşka karşı aksılının aktifliğini töberletip, kan uyuşunu ilgiri sürüş halatını keltürüp çıkırıdı. Şuna terkibide analyk hormon bolgan doğrularını içken de venada kan noktası kepleşiş kesili ve arteriyede kan noktası peyda buluş xavpi görünerlik eşip gidiyordu. Onun üstüge bu xavp analyk hormonunun mektari, işletiliş vakti ve doğru biriş yolu bilen zeç münasibetlik bulup mu cemaat kan noktası kesellik tarihi bar ayarlarının xatırı teximu yukarı buludu. Ondaq da analyk hormon doğrusunu uzak müddet içibatkan ya ki içişini planlavatkanlar qanda qilish kerek. Kan noktası peyda buluş xavpi yukarı ayarlar meslen, kan noktası kesellik tarihi bar, cemaat irsiyet karakterlik kan noktası xayişi barlar, analyk hormon bolmagan hamildarlıktan saklanış doğrularını işse, ya ki başka doğrusuz vasitelerini kullanıp hamildarlıktan saklansı bulunu. Analyk hormon bilen davalaşını başlaganda çokum doktordun mesleğe sorup, özünün salametlik ehvalının maskeladigan kelmeydiganlıkını ilgileş. Şunun bilen bile kan noktası peyda buluş xavpini aşırıp etdigan başka hareketlerden imkan kadar saklanış. Kararlık, salametlik tekşürtüp, bedendeki özgürüşlerini ölçüp duruş gerek. Tamaki çekiş, kan noktası şekillenişinin katalizatoru. Tamaki çekiş, salametlik ziyanlık. Bunu köpçülüknün hemisi bilidu. Lekin nurgun kişiler tamaki çekişinin kan noktası peyda buluş xavpini körünerlik aşırı vididigallıqını düşenmeydu. Birinciden, tamaki terkibideki ziyanlı kimyelik maddalar kan tumurlarının içki divarını bevasta zahimlendirip, içki post hücayrılarının normal iktidarına təsir yetkizidu. İçki post hücayrılarının kan noktasına karşı duruş rolunu acizlaştırıp vididu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık mı olmaz?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısına anlıq rəayə qılın.
6: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
1: Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizde nem üçün küzde kahveni köp yeyiş gerek degen məzmun deyiqtinlarda buludu. Bugün köpçülükke tavsiye kılıdığan sağlamlıq addi erikti, her haptada 2 qeytimden 3 qeytim gıca kahve yeyiş, ordu pişirip yesimu, omaç kayıntıp isimu, yaki qorup yesim buludu. Onun çayının otturlarda kahve köpləp pazarğı seylanıdı. Hem tatlıq hem yumuşak. Bahası ersan. Küzde aşqazan üç çayga asalla soğuk ötüp kalıdı. Bek yağlıq bulup kese hazım bulmaydı. Kava yumuşak, yepişkak, asan hazım buludu. Aşqazanğa nahaydı paydalıq. Kavadaki karotin bedende vitamin A'a aylanıp, nefes yolu içillik perdisini qoğdap, küzdeki kuruğaq soğuk havanın gal ve burunğı bulğanı gıdıklaşın azaydıdı. Yemeklik talası yine fücayının lömüldüşüge yerden berip, küzde asan körüldüğün qavziyetini pəsaytıdı. Kavının postini aqlap, parçalap, dümləp pişirsa, bevası yese ya ki ezip, omaçqa aylandırılısı buludu. Yine küçük parçalap, şaumi bilen billə omaç qaynasın buludu. Altın renglik hem tatlıq. Bək köp şeker qoşman, kavının əsl dilla tatlıq təmi bar. Bugün köktat bazırğı berip bir parça kahve seti belip, bir taksı dümləp pişirip, asasi tamak kılsınız, aşqazanınızı illetip, kuruq sıqını yandırdı. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyu canlı çişbərdiq, anlıqınınlağı rəhmət. Texəmi köp esil məzmunlarını yana Solution Abonçılar terminalını düşürüp, anlısınız buludu.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar.

0: 23 yıllık konu karxana konfiyan şirketinin esli mahsulatı Veychankan ozuqlıq toluqlaydıgan yaxşı mahsulat. Pinna, yangçunşa, süpettik zanjivildin ibaret 3 çoğun yadırılıq doğruluq ösümlüke panisa koşup işlengen. Pinna tərkibide keton mol. Hakiki yangçunşanın doğru dermek pırkı koyuq. Yukarı derizi koyuldurup saplaştırış, içtiş, tüven temperaturda hücayir devarını bızış katarlık köpkül öner teknik kolunulup, ham eşya katmıka tazılınıp ozuqlıq tərkibi saklap denilgan. Konfiyan şirketinin Veychankan Fufinzi Katarlık Mahsulatı istimalçılarının itiraf kılışı erişti. Konfiyan şirketi əsli mahsulatı için türüp, istimalçılarının sağlamlık arzusunu düşünüp, her bir kıl mahsulatının köngül koyup işlep çıkardı. İtibarlık faaliyet başlandı. Aldın telefon kılgan 10 radyonu kucu Goshu, Lingzhi, DK Kalsi. Entang Rangosu'dun birini seti basa, birini soğukat kılıştak itibarlı bahraman bol alaydı. Konu xeride, yeni xeridanı başlap dükkanı kese mukabat berildi. Konfiyan şirketinin sağlamlıktan mesele soraj kızık liniye telefonu 400-666-1185 400-666-1185 23 yıllık konu karxana Konfiyan şirketinin esli mahsulatı Veychankan ozuqlıq toluqlaydıgan yaxşı mahsulat. Pinna, yangçunşa, süpettik zanjivildin ibaret 3 çoğun yadırılıq doğruluq ösümlüke panisa koşup işlengen. Pinna tərkibide keton mol. Hakiki yangçunşanın doğru dermek pırkı koyuq. Yukarı derizi koyuldurup saplaştırış, içtiş, tüven temperaturda hücayir devarını bızış katarlık köpkül öner teknik kolunulup, ham eşya katmıka tazılınıp, ozuqlıq tərkibi saklap denilgan. Konfiyan şirketinin Veychankan, Fufinzi Katarlık mahsulatı istimalçılarının itiraf kılışı erişti. Konfiyan şirketi əsli mahsulatı için türüp, istimalçılarının sağlamlık arzusunu düşünüp, her bir kıl mahsulatının köngül koyup işlep çıkardı. İtibarlık faaliyet başlandı. Aldın telefon kılgan 10 radyonu kucu Goshu, Lingzhi, DK Kalsi. Entang Rangosu'dun birini seti basa, birini soğukat kılıştak itibarlı mahraman bol alaydı. Konu xeride, yeni xeridanı başlap dükkanı kese mukabat berildi. Konfiyan şirketinin sağlamlıktan mesele soraj kızık liniye telefonu 400-666-1185 400-666-1185 23 yıllık konu karxana Konfiyan şirketinin esli mahsulatı Veychankan ozuqlıq toluqlaydıgan yaxşı mahsulat. Pinna, yangçunşa, süpettik zanjivildin ibaret 3 çoğun yadırılıq doğruluq ösümlüke panisa koşup işlengen. Pinna tərkibide keton mol. Hakiki yangçunşanın doğru dermek pırkı koyuq. Yukarı derizi koyuldurup saplaştırış, içtiş, tüven temperaturda hücayir devarını bızış katarlık köpkül öner teknik kolunulup, ham eşya katmıka tazılınıp, ozuqlıq tərkibi saklap denilgan. Konfiyan şirketinin Veychankan, Fufinzi Katarlık mahsulatı istimalçılarının itiraf kılışı erişti. Konfiyan şirketi əsli mahsulatı için türüp, istimalçılarının sağlamlık arzusunu düşünüp, her bir kıl mahsulatının köngül koyup işlep çıkardı. İtibarlık faaliyet başlandı. Aldın telefon kılgan 10 radyonu kucu Goshu, Lingzhi, DK Kalsi. Entang Rangosu'dun birini seti basa, birini soğukat kılıştak itibarlı bahraman bol alaydı. Konu xeride, yeni xeridanı başlap dükkanı kese mukabat berildi. Konfiyan şirketinin sağlamlıktan mesele soraj kızık liniye telefonu 400-666-1185 400-666-1185
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
2: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

Cumha Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumha Milleti Ortak Gavdesi Eni Milletler İttifaklığının Asası

Jumhur Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ vatanını, Jumhur milletini, Jumhur medeniyetini, Jumhur Komünistik Partiyasını, Jumhurçi Sosyalizmini kalıptan etiraf kılışta kat'i çıng turaylı.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Pırak programı sıra alışanlarına karşı alınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıtımkı programımızda tüvendeki mezmunlarda altış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerine nazar sahibimizde ben tüven işkinçişi yezi iyilik pen tetkikat urnanın kevez ülgü körüstüş yetizada akıl çoğun mine barıp oldu. Cınlahiyyəsinin daxı yansı bazırı köp qozulaydıqan qoy beqib, 5 ta tayyan çıxı egi boldi, degen məzmunlarını deqidinlarğı sunumuz.
0: 65 mahirleri sayıpımızda Bağraş Naistiki yığınçı deyikkan Niye Xunmey sayacılarını başlayıp səhra turmuşunu sınatdi, degen məzmun deqidinlarğı boludu.
1: Yezi iyilikki yeza deqqallarğı alaqadar uçurlar sayıpımızda bu yıl Tarım Deryası vadisidiki Kelkünlü boylukka aylandırıp, paydalanış miqdari 3 milyard 200 milyon kub metrge yetti, Qatarlıq uçurlarına anladığımız.
0: Radyo anı uçurlar. Programı Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı sılışı tiyan abonçları terminalı mazqadamda anlatıldı. Hem de her vaqt qaytırıp anlalı boludu. Hem de deyiktiğinle programımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nazar.

0: alıp özlü bar bolgan Muyu Tien Bey markasını emelileştirip inçki parçalaş iktidarına hazırlayan destepki pişiklaş zavutunu yürüşleştirip bu ortalaş yerde bir vasıta seyitiş dükkünü içip menbədin ahırkı uşkıçı bolgan bütün zencirlik mesulat süpütünü kontrol kılışını şaşırdı. Bu kıl tarihçilik bilen bakmacılık birleştirilgen ekologiyelik ayınış endisi hem yem haşak tenarıkını zor derecede tüvelletti hem koy güçlü süptini sürüştürgülü bulunduğun bir hatarlık kapalı bilen temelledi.
1: Köp kozalaydıgan koyunun kozalışı ziç bulup sağlık kozu pervişi, kozalarını ısık saklaşta birdek adam küçü arkalık nazaret kılış modapiyelin işke doğru kilidu. Selle bir hastalık kılınsa kıstılışış, soğuk ötüp geliş katarlık ahvallar körülüşü mümkün. Asasen Kotan'nın yenide yetip kopadığan Dahiyansı pasırının Uş Bulak kentideki bakmıcı Erbol Munak dedi. Kün boyu karap bir keçide net çıkaytım urnumdan turumen. Erip çarıtsam mu? Lekin Kotan'daki kozularının sakrışıp oynavatkalıqını görsem könlüm koşal bolup kalıdı.
0: Bu yıldın bu yan Dahiyansı pasırı külemleşken bazı kuruş asasızı tarqa ahallarının katnışkı pahalı yetekledi. Bütün bazar bu içi cemi 3535 köyüp kozlayılan koy kürgüzüp 21 bakmıcığı nebiyet küzdü. Bütün bazar bu içi yeniden köp etilgen beyeklıvatkan kozlarının sani 5200'ge yetip bakmıcılar tedrici halda tecrübesine tayinip beyekiştin. Ölçen bu içi baş kuruşku yüzlünüp teknika ve ediye deridisini mas kademde östürdü.
1: Bu yıl 7 ayda Abdonom rayon göç kalısı, göç koyu hem sütçilik kesbinin terakkiyatını yeni mumukumlaştırışkı dair 9 maddalık siyaset tedbiri. Tövende kıskartılıp, çarvıçılıkka dair 9 maddalık siyaset tedbiri deyildi. Ni elan kılıp, bakmıcılık pişiklaş katarlık taraplarını kapladı. Şincan, Muyu Şinbey Dehkançılık Çarvıçılık Pentechnik Çeklik Şirketinin direktörü Cai Yüvey, Ondaq dedi. Çarvıçılıkka dair 9 maddalık siyaset tedbiri yerden pulığı tayinip köp kozalaydıgan bir sağlıkının yıllık sappaydısı en-enevi yerlik nesillik koyunun gidin tahminen 300 yuan yukarı buludu. Bütün kesip zancarını sicil küçeytip, şu caydaki teğimi köp kent ahalısının kesip paydasıdan ortak bəhrimen buluşuğa türtkü bulumuz.

Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanunu 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolga koyuldu. Jonghua Milleti Ortaq Gavdis Eñini müstehkemlep, Jonghua Milleti Ortaq Gavdisi kuruluşunu alğı süreyli.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qancılık bağımız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göste ya. Valla yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü.
6: Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
6: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısıya anlıq rayı qılın.
7: Yeşil tağlarğa nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını gülləndirimiz. Hər kişi qəlbidə bardur şundaq bir parça yer. Munbet Tuprak programımız arqılıq arzu etizinizğa yol açımız. Hörmətlik radio anlıqçılar, Munbet Tuprak programısını anlaşanlarını qarşı alımız.

Yakında 1500 tonna çigitlik kaçalanan bir yük poyezi Sancı Voksalı'dan yolu çıkıp Hunan Yöyan Şimali Voksalı kırıp yürüp gitti. Bu Şincan'dan Hunan'a baradığın yezi ilgilik meksulatlarını oylanma toşuş liniyesi de katnaş başlanıp yürüştürülü geldi ki. İşki cay arası da yezi ilgilik meksulatlarını koş yönlüşlük udullaştırıp toşuşunun işki aşırılgallıkıdın direk bir durum. Şinjan memleket boyunca el asbetlik paxta işlep çıkardığın asaslık rayon bulu sütü bilen çekit katarlık paxta koşumcu mehsulatları baylıqı mol. Aşlık, yağ pişiklaş, çarva bakmıcılıkıdaki muhim asası ham materyal hesaplanadı. Bazarının təsir daha iyisi kən, transport ehtiyacı küşlük. Hunan, Yöntay aşlık təminlət sancarını başkuruş çeklik şirkti, kesip bölgenin məsuli pın-pın Ondaq dedi. İlgiri normal toşuşqa 12 gündün 14 gün geçe vaqt ketetti. Hazır noktadan noktaga aylanma toşuludu. Bütün musabige pekat 6-7 günlük etidu. Toşuş jarayanida paxta koşumcu mehsulatları dimiq bulmaydu, kökürüp kalmaydu, xuraş mı tövelleydu. Jongo Tömür Yolu Örümçe İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Örümçe Tömür Yol Asya Oburti Merkezi Sancı Ticaret Bölümünün direktör Perhat Sali mundaq tanıştırdı. Hunan bilen Şinjan'dan ibaret iki cay arasındaki mal menbesinin tarqılışı ve yönülüş alahiyetlikini rət kütürğüzüş arqılıq iki cay arasında noktadan noktaya katnaydıgan, poetslarını aylandırıp işiltidigan transport yeni endisini birleşip bərpa qılıp, yezi ilgilik məhsulatlarını toşuşta yük besip berip, yük elip qaytışını işqa aşırdıq. Növette Şinjan Tömür Yol Tarmaqları növetçi poetslarının yürüş xaritisini muddetten burun tözüp çıxdı. Bu liniye xeritede bekitilgen növetçi poizlarının yürüş liniyesine kirgüzülgenden kiyin katnaş qeytim sani yenimu zişlaştırılıp transport gölümü kengaytılıdı. Bu yıl kirgenden boyun Şinjan Tömür Yol Tarmaqları kar laylisi tez toşuş koşulgan Asya Oburti markasını yetiştirişini tezletip, yezi kentlerini güllendiriş, yipek yolu elektronluk soğudusi derecilikleştiriş məksulatlarını sicilbe etdi. Şinjan yeni növetçi poizini daimlik katnatıp, Şinjan paxtısını sırtkı toşuş, Şinjan oşlıqını sırtkı toşuş növetçi poizini muqim təşkilləb, az miqtarlıq mallarının eşiş miqtarının 4.893.000 tonnu bulup, bultırqı uxşeşməz gildik edin 19.10% eşişiğa törtkü boldi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometre kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı. Dikkat kıl. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməkdirsiniz, katnaş qaydısıga anlıq rəayət qılın.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya Stansisinin münbət buraq proqramımızı boyu canlanış bərdiq, anlığınızla rəhmət. Ətki münbət buraq proqramımızda yezi kəndlərini gülləndiriş doğrusudur ki, texəmi köp sərxli yekaylar davamlı qozrunlarda bolsun.

Kogdalıdagan rayon asas. Türlük tabi bakçıla toluklama kılıngan, tabiylikke kogdalıdagan jay sistemisi berpa kılışını tezletip, vekillik harakterge ige tabi ekologiya sistemisi ve etuvarlık türlerinin yaşaş makanını kogdaş gerek, dep takitledi. Xi Jinping ekologiya medeniliki ideyasının yetekçiliki de, Devletimizning tunji turkumdagi davlatlik bog'ch qurilishida mo'l natijalar qo'lga keltirildi. Jungocha davlatlik bog'ch tuzumi sistemasi asosiy jihatdan barpo qilindi. Nuqtaliq rayonlarning tabiiy ekologiya sistemasining sifati sijil yaxshilanib, bayroqdor tur topining soni muqim oshdi. Hainan tropik belbog' yomg'irli o'rmini davlatlik bog'chisida Pen tədqiqat xadimleri yakında Diablo Shen Gastiro diye otunun üs dairesini nəq meydanda təkşürdü. Diablo Shen Gastiro diye otu pen tədqiqat xadimleri 3 yıl izqoğlap təkşürüş arqılıq bekitgen yeni tür. Hainan daşıyısının ziraət şunaslıq doktori Çin Xınmandaq deydi. Ekologilik muhit yaxşı bolğandıla Diablo Shen Gastiro diye otuğa oxşaş, çirindoxor, tülki mayiqi ailesindeki üsümlikle andın bu yerde üsəleydi. Bu, Hainan tropik belbağ yamğurluq ormini, devletlik bağç kuruluşunun qoğdaş ünümünü namayan kıldı. Şundakla bu, Hainan'daki callıqla köp xıllıqının intayin mol işkellikinin simovuli. Başucu Xi Jinping ekologiya sistemisinin köp xıllıqı, muqimliqi, sijilliqini oshirishqa izchil ko'ngil bo'lib keldi. 2021-yil 10-oyda Bashuji Xi Jinping Jungo 3 daryo manbasi, cho'ng mushuk eyiq, sharq-shimol yo'lvisi va yilpizi, Hainan tropik belbog' yomg'irliq o'rmini, Wuishan qatorliq tunji turkumdagi davlatlik bog'chilarni rasmiy ta'sis qildi deb chaqirdi. Xi Jinping mundoq dedi. Jungo devletlik bağçını asasi gevdi kılgan, tabiylikki qoğdalıdıgan jay sistemisini bərpa kılışını tezletip, tabi ekologiya sistemisi en muhim, tabi mənzirsi en özgüce, tabi mirasları en sərxil, callıqlarının köpxilliqi en mol rayullarını tədrici halda devletlik bağç sistemisi kırgüzmekte. Devletlik bağçının təsis kılınışı bilen, Muhim ekologiya boşluğunu çoğun ölçem, toluq amil, bir pütüllük boyu iç qoğdaş, əsligi keltürüş işqaşırıldı. 5 yıldın buyan, devletlik bağçıla tağ, su, orman, etiz, köl, yaylaq, kumluqnı bir gevdiləşdürüp qoğdaş və sistemilik tüzəşni bir tutaş pilallap olğı sılcitip, yaşaş makanını əsligi keltürüş, süni paliyyətlərini başqurup tüzgilləş qatarlıq, bir yürüş tedbirlerini yolga koyup, rayon ekologiya asasını davamlıq müstehkemledi. Junhua su munari bolu süpüti bilen, üç derya mənbəsi devletlik bağdısının su mənbəsini saklaş iktidari körnerlik küçeydi. Huanghe deryasının mənbəsi bolgan Mado nayesi de, nurgullugan köllerinin güzel ekologiyelik mənzirsi kaytının varlıq geldi. Üç derya mənbəsi Dövlətlik Bağçısını Başquruş İdarısının Mavun Başlıqı Liu Jixiang mındaq deydi. Üç derya mənbəsi Dövlətlik Bağçısının ekologiyelik muhiti davamlıq yaxşılandı. Qarı tüpraq sahili, çekingen otla qatarlıqlarını əsligi kəltürüş, tüzəş kölümü cəmi 5067 kvadrat kilometrə yetdi.

0: Ул Джунхуа милләте ортак кәүдәсе иңене мустахкамлашны баштан ахыр төрле хезмәтләрнең асасы линиясы кылып, милләтләрнең арлышы, алмаштырышы, югырылышыны илгәре сүреп, һәр милләт аммасын кул тутышып бер нияты булып, шималый чигердәге гүзәл йорт маканны берлектә яхшы курышка илһамландырды. Бүгенге ишке Моңголда яңа энергияның яңадан көпәйгән генераторлар корпусы, умуми генераторлар корпусы, Tok tarqıtish miqdari mamlakat bo'yicha oldingi o'rinda turdi. Hisoblash kuchi umumiy ko'lami va ahli hisoblash ko'lami mamlakat bo'yicha oldingi qatorda turdi. Quruqlik chigra yig'izining transport miqdari uda necha yil mamlakat bo'yicha oldingi o'rinda turdi. 14-5 yil mazgilida Ichki Mong'ul osonlik millatlarni taraqqiy qildirish vazifasi bo'yicha Jami 3 milliard 539 million yuan mablag' ajratib, o'rtaq biyish turidan 3640 ni yo'lga qo'ydi. Har millat ommasi qo'l tutishib, jo'ngucha zamonaviylashtirish qurilishining yangi sahifasini birlikda putmoqda. Ichki Mong'ul avtonom rayonlik millatlar ishlari komitetining muavin mudiri Kang Yufeng mundaqdi. Biz Jonghua millati ortaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, har millat ommasini ulug' vatan, Jonghua millati, Jonghua madaniyati, Jongo kompartiyasi, Jongocha sotsializmni qalbdan e'tirof qilishni uzluksiz kuchaytirishga yetaklab, har millat ommasini anarning donasidek zich uyushtirib, go'zal turmushni ortaq yaratamiz.
1: Stansimiz xabari. Jungo Avtomobil Sanayiti Jamiyeti 10 ayının 13 günü gün ilan kılgan sallıq məlumatı körüstülüşçe, bu yılının aldınki 3 bəslide yeni energiyelik avtomobil işləp çıxırış və seçiş miqtari işki xanılıq san boyu içi eşib, çət əl bazarlardaki işbadisi körünərlik bolgan. Şunun bilən bir vaqtta avtomobil eksporti yuqur sürətli eşib, küşlük əvrişimlik namayan boldi. Bu yıl 9-cı ayda 1 milyon 53 min avtomobil eksport kılındı. Bunun içi de yeni energiyelik avtomobildin 571 mini eksport kılınıp, okşaş mezgildekidin 1,6 açtı. Bu yıl 6-cı aydın başlap, devletimizin avtomobil eksporti uda 4 ay 1 milyondun açtı. Bunun içi de yeni energiyelik avtomobilinin eksporti ilgiligen nisbiti uda 4 ay 50% açtı.
0: Stansımız xəbəri. 140-cı növbətlik Jongo import-export tavarları yərmənkisi, yəni Guangzhou yərmənkisi 10-cı ayının 15-ci günüdün 11-ci ayının 4-cü günü gecə Guangzhou-da ötküzüldü. Hazır, tuncu qarardaki 25 min körgəzmə oranı pütdi. Guangzhou tamujnisi, Guangzhou yərmənkisi də mallani tamujnudun ötküzüş məxsus közniki və mihmallağı qolaylıq yardış yolu təsis qılıb, yolucu və yüknün tamujnudun yuqur ödümlük ravan ötüşüqə kapalətli qıldı. Hazır çıqra sırtıdaki 210 mindən artıq setivili sodigiri aldın tızımlattı. Körgəzmügə qatnışıdıqan 32 min karxanı işçi də kəsibləşkən, tücübləşkən, özgücə yenici karxanıla qatarlıq əla süpətlik karxanıla 11 mindən açdı. Yeniçi energiya saqlaş, tənlik əxli iqtidar, aqıl davalaş qatarlıq aldınqı qatardaki məhsulatla Guangzhou yərmənkisi də tuncuq etim namayan qılınıdı. Bu növətli Guangzhou yərmənkisi də yana sodu mülazimət körgəzmə rayonu kən aytılıb, 10 çoğun türdiki işləb çıxırış xarakterlik mülazimətçilik bilən tolu qaplaş tuncuq etim işqə aşır oldu.
1: Stansımız xəvri. Yemen Kusey Kurallıklarının her bir bayanatçısı 10. ayının 13. günü bayanat ilan kılıp mındak dedi. Şu günü keşte Yemen Kusey Kurallıkları bir ballistik başkurulduğun bombu bilen, Saudi Arabistanının paytaxtı Riyad'daki Padişah Halid Halkara Aerodromu hücum kıldı. Hem de başkurulduğun bomba nişanı del tegdi. Kusey Kurallıkları yer şehirdeki her kaysı aviyasiya şirketleri, Hem de her kaysı devletlerinin mütexessisleri, xadimleri, xizmetçileri ve yolcularını növetç ayırplanğı oltırıp, Saudi Arabistan'ı çigrası içindeki ayrıdromu bağmaslıqa yeni bir qeytim agahlandırıp, bu ayrıdromla bir xətər emez. Lekin Mekke ve Medine'deki ayrıdrom ve hava boşluğu bunun sırtı da dedi. Kusey kurallıkları şu günü yine bir uçkutsuz ayrıplan bilen, Saudi Arabistan'ının Xəmis Muşt hava armiya bazısıqı zərbi bədi. Həm də uçqutsuz ayrıplan nişanı bivasit təqdi, dedi. 10-cı ayının 12-ci günü Səudi Ərəbistani başçılıqıdaki Köp Dövlət Birləşmə Armiyasının bayanatçısı Birləşmə Armiyanın Şu günü Kusey Kurallıkları Saudi Arabistanı'nın paytaxtı Riyad'a koyup bəgən ballistik başkurulduğun bombini toskallıqını ve paçaklı vətkallıkını bildirdi. Aviasiya tarafının 10 ayının 13 günüdeki haberine qarğanda Saudi Arabistanı'nın paytaxtı Riyad'daki padişah Halid Xalqara Aerodromi Saudi Arabistanı vakti 10 ayının 18 günü saat 0 geçe devamlı takılı diken.
0: Stansımız haberi. İran İslam İnqilabi Muhafizat Qismining Dengiz Armiyasi 10 ayının 13 günü mundaq dedi. Şu günü etigende Hormuz Boğuzida belgilemege xilaplık kılgan bir çoğun may paraxotuğu zərbi bərdoq. Vaqaga çetişlik may paraxoti İran Dengiz Armiyasi'nin agahlandırışıgı pisant kılmay yol başla sistemisini taqovaldi. Hem de Hormuz Boğuzidin çıkıp ketişge orundi. Bu ötken 2 günde Hormuz Boğuzidin belgilemege xilaplık kılıp çıkıp ketişge orunganda zərbi berilgen 3-cü çoğun may paraxoti. Hürmetlik radyonluğu uçula, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden dektorları Abdursul Abdiriyen bilen Sumret Yasin. Növetçi muharriri Abdullah Molla. Nazaretçisi Eskar Tursun.

0: ixchilanmadi. Birleşken Devletler Teşkilatı insanperverlik işlerini maslaştırış nazareti yakında Gazze'nin insanperverlik vaziyeti yenila intayin keskin deb körsetti. Uruş toxtatış kelişimi ikinci baskışkı kırgan bolsumu, İsrailiya armiyasının Hamas'ni nuxtu belgelep tazlaş namidiki hava hucumi toxtap kalmadı. Gazze sahiye tarmaqlarının en yeni sallıq məlumatı da körüstülüşçe,
1: bombası ve uçkutsuz aeroplanının şiddetlik hucumu uçurdu. Hazır Zubab rayonunun kısmen rayonlarını kontrol kılıp durmakta. Lekin muhane tefi kaytırıp almadı. Yemen hükümeti katnaş ministerliği 10. ayının 7. günü mündak dedi. Kusey kurallıkları şu günü seherde trajektoriyelik başkurulduğun bomba ve uçkutsuz aeroplan bilen adın halkıra aerodromu hücum kılıp bir yolcuyla aeroplanını Saudi Arabistan'a konuşku mecbur kıldı. Hazırgıça ölüm yetim doğrusu da dokulat yok. Kusey kurallıklarının her bir işle bayanatçısı Yahya Sariya 10. ayının 7. günü bayanat ilan kılıp mındak dedi. Teşkilatımız trajektoriyelik başkurulduğun bomba ve uçkutsuz aeroplan bilen Saudi Arabistan'ı çigrasıdaki nurgun aerodrom ve herbi esleyelerge yeni bir növetlik hücum kozgıdı. Bu Riyad'daki padişah Halid Halkara aerodromini öz işçi kalıdı. Saudi Arabistan'ın gharbi canubidaki 3 herbi lagırgı kılgan hücumda Saudi Arabistan'ı askerleri ve komandırlarını öz işçi kalgan neç 10 adam öldü ve yarlandı. Saudi Arabistan'ı Kusey Kurallıklarının yukarı cayının ucum uçurap ölüm yetim körül geldi ki, esleyelerinin ziyan uçurgallıkı toğırsıdaki haberge tek inkas kaytırmadı. Yemen'in siyasi tahlilisi Talib Arhasani monolanı bildirdi. 2015 yılı Saudi Arabistan'ı yetekçilikideki köp devlet birleşme armiyesi Yemen tokunuşu arlaşkanı seleştirganda, Kusey kurallıkları tekimi köp başkurulduğun bomba ve uçkutsuz aeroplanı ilgi boldi. Saudi Arabistan'ı nöbette duş gelgen tehdit bek çoğun. Uzak müddetlik tokunuşta tekimi yukarı bir hatarlık tenerhi ve iktisadi bedel tölüşü mümkün. Kusey kurallıklarının ucumunu tosup kalgılı bolamdu yok. Tehlilcile mındak dedi. Kusey kurallıklarının tehdidi aldı da Saudi Arabistan'ı hazır bir tereptin Yemen hükümet armiyasının her bir hareketini kollaş salmakını zoraysa, yeni bir tereptin Mekke Müdafiye İhtipakı'nın müdafiye medeti ve kolektif tehdit selişi üstüde izlenmekte. Şunun bilen bir vakıtta siyasi yol bilen hal kılışka imkaniyet kaldırıp koydu. Yemen sana daşıyosunun siyasi şunaslık profesörü Adıl Şuca mındak dedi. Mekke Müdafiye İhtipakı Ramkısı'daki en yeni hemkarlık Saudi Arabistan'ının hava müdafiye iktidarını küçeytidu. Lekin Kusey kurallıklarının her bir küş buluş süpüti bilen mevcut bulup turuşunu acizlaştıralmaydı. Saudi Arabistan'ının uzak müddetlik bir hatarlıki ve mukimlikiga kapalı tıkılışı tes. Türkiye'nin müstakil siyasi tahlilçisi Batur Coşkun mundaq dedi. Türkiye bilen Pakistan Saudi Arabistan'a kısım orunlaştırış arkılık Saudi Arabistan'ının közütüş, signal beriş ve müdafiyeleniş iktidarını küçeytkili boludu. Lekin Kusey kurallıklarının nurgun erzan bahalı kuşkutsuz aeroplanı ba. Yeniden orunlaştırılgan kısım onun tehdidini pütülle yoktalmaydı. Yemen'in siyasi tahlilçisi Mukbil Naci mındak dedi. Yemen'in uruş vaziyeti yüksek derecede turaksız bulup, zimin kayıt koldun geçişi mümkün. Yemen hükümet armiyesi, Gharbi Deniz Kırgıkı'da koldun ketken yerlerini kayıtırıp olgan taktırdı mı? Kusey kurallıkları etraptaki ilgizliki çekinip, kayıtıdın yığılıp, kayıtırma zerbi berdi. Hem de başkurulduğun bomba, ve uçkutsuz aeroplandım paylanıp Saudi Arabistan'ının neft esleyeleri ve su transportuğa devamlı tehdit saludu. Saudi Arabistani Riyad siyasi ve strategiye tetkikat merkezinin tetkikatçısı Abdul

Aziz Şabani monolarını bildirdi. Yemen vaziyeti herbi işla, siyasi ve rayon Katarlık nurgun tereplerge çetiludu. Herbi vastigi tayınıpla krizisini hal kılıştas. Saudi Arabistan'ı köp tereplik iktidar ve vastidin universal paydalanıp takabıl turuş gerek. Cuşkun, Irak'ını közde tutkanda siyasi yol bilen hal kılış birden bir layığa edep kardı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda Dünya'a Nazar programımız bu içi anlatışı bağıdık. Bugünkü programımızın diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayım, nöbetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

Başqalarını doğurmasanız, en yakşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlına. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge, özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge, zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta, Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Oqchi nohiyasi Qo'lon Saroq yezisining bir yilda ikki qaytim hosil elishni sinoq qilib, bekor turganiga yarim yil bo'lgan yerga kuzgi bug'doy terib, orqadan engiz o'rniga qo'noq terib, yana bir pasl ortiq hosil olganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksilayotgan Xinjiang sahifimizda Mori nohiyasiga 360 metr egizlikda shamol o'lchash munori o'rnatilib, butun dunyoning shamol elektri o'lchimiga ulgi tikildi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi.
2: Yorqin ism sahifimizda Sanji oblastining Millatlar ittifoqligi taraqqiyotidagi namunalik shaxs Fukang shahri Genghezi bozori Guangming Yoli mahallisi partiya komitetining shujisi Lila bilan tanishimiz.
1: Programımız yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi. Silu shooting abonechilar terminalidan mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Bu yil davlat bayramlik dam olish mazgilida davlat yo'li 681 liniyasi Altay Qum tosh yo'li davlat bayramlik dam olish mazgilidagi o'z avtomobil sayohatining yuqori pallasini kutib oldi. Bu tosh yo'lning umumiy uzunligi 209,145 km. Janubda Altay shahridan boshlanib, shimolda Qum kentiga tutishdi. Shimoliy Xinjiangning kuz manzarasini yilan bag'ri kesib o'tgan bu yo'l o'z avtomobil sayohatchilari tomonidan avtomobil derazasining ichimi sirtimi go'zal manzaraga ega kuz kunlaridagi rasm koridori deb ta'riflangan. Dam olish mazgilida 209 kilometrlik tog' yo'lida avtomobil odamlar nayti ko'p bo'lib yo'l bo'yidagi qo'yiq o'rmonlik rangdor tusga kirgan edi. Kuzdagi quyosh nuri nayti yaxshi bo'lib, go'zal kuz manzarasi nurg'un sayohatchini avtomobilni to'xtatib sayli qilish daka qilib suratga tushishga jalb qildi. Altay shahridan yo'lga chiqib, shimolga qarab meg'ib, manzarasi intoyin go'zal Qum kentiga borguncha, kuz manzarasi bir musofini yana bir musofiga ulaydi. Bu tosh yo'l yana bu dam olish mazgilida shimoliy Xinjiangdagi eng olqishliq o'z avtomobil sayohati liniyalarining biri bo'lib qoldi.
2: 10-nji ayning 8-nji kuni Chapchal Shiba avtonom nohiyasidagi Shiba qadami shahartisida sayohatchilar nihoyatda ko'p bo'lib, bir maydon g'ayrimoddiy madaniyat maroslarini cho'kma sinash bu davlat bayramlik dam olishga odatdan tashqari o'sin qo'shdi. Shahar darvozasida davlat bayrami boshlanishidagi o'yin kayni-kayindan qo'yildi. G'ayrimoddiy madaniyat maroslarini sinash rayoni eng avat bo'lib, an'anaviy o'qiya etish, do'ng'buri chelib, naqsha etish nuqtalarining hammasi echib etildi. G'ayrimoddiy madaniyat maroslari vakillik varislari naq maydonda qo'lma-qo'l o'g'atdi. Sayohatchilar o'qiya etishni sinab, do'ng'bur sozining ovoziga agishib, shodiyona beylun usuli o'ynadi. Manzara rayoni yana yurak yig'sa belati kechirim qilish, xanfu kiysa belat kechirim qilish qatorliq xalqqa naf yetkazish faoliyatlarini yo'lga qo'ydi. Shiba qatlamisi pishirish, Shiba millati kashtichiligini mo sayohatchilar qatnashadigan ham turtga mazmun qildi. Shiba qadimiy shahartisining mas'uli Гошвай тоныштырып мондак деди. Гайри мадди маданият мараслары вакиллик варисларын мейданда туруп окутушка узак муддат таклиф кылып, кадими шаһри саяхатчылыгынын нокул көргөзмө көрүш, саяхат кылыштын кол селип катнашыдыган сынаш шакылдыки саяхатка өзгертип, маданият саяхат тараккыятына сижил түрткү болушну пилалдык.
1: 10-cı ayının 8-ci günü 2026-cı yıllık memleketlik sihirli kubik yürüyüşlük müsabakası hem 2-ci növbetlik Ürümçi şehri sihirli kubik sarhılla Mereniyet Bayramı sihirli kubik aşkarı müsabakası Ürümçi Olimpik Tenterbiye Merkezi de ötküzüldü. Her kaysi caylardaki sihirli kubik heveskarları müsabakı meydanına cem bulup barmak uçu maharetsini şişi arkalık dem elişini kuşal koram ötküzdü. Musabıqa ən-ənəvi çoğun tipdiki musabıqı ramkisidin çıxıb, isil musabıqılani bayram dəmiliş küllerdiki istimal mənzirisigi sığındırdı. Nəx meydanda mas qədəmdə sihirli kubik baziri və qərbi yurt qəyri maddi mərəniyyət mıraslarını körgəzmi qiliş pahaliyyəti təsis qilindi. Yəni, məmləkətlik sihirli kubik amivi mənpəət pahaliyyətini gürüşləşdirib qanat yaydırıb, akıl tən tərbiyə ideyəsi və ilmi bədən çeniqtürüş bilimlerini umumlaşdırdı. Tılgı ilişki erzidiğini şu ki, musabıkıgı katnaşıkçılarının musabıkıgı katnaşış salaydıgı asasen menzeri rayollarına kiriş iş bileti keçirim kılınırdı. Tianşan Boğdukülü, Cambulak Katarlık menzeri rayollarının hemisi bunun içi kirgizildi. Gansu Lanzhou'dan gelgen musabıkıgı katnaşkan mahiri, Yan Tonglin demiliş mezgeliden paydalanıp anısı bilen alayten ürümçüge kilip musabıkıgı katnaştı. Yana şu cayda 5 gün sayahat kılıçını pilaladı. Bir meydan sihirli kubik musabıksı, ten terbiye musabıkı meydanını şehir medeniyet sayahatının yanı yarkan nuhtısığa aylandırdı.
0: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tan kuyaşını, Сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршалымыз.

Jonxa Xalq Jumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7 ayının 1-ci günüden başlayıp yolu koyuldu. Jonxa Milleti ortak gavdesi engini müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şinjan kurup çıkaylı.

0: bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemeklik ısrap kılgınınız köp miktardaki vakit ve acırınızın ısrap.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahifimizde Akçı Nayesi Kulan Sarak yezisinin bir yılda iki kıtım usul ilişini sınak kılıp, bekar turgunuğa 20 yıl bulgan yerden yeni bir pesil artık usul algalıkı doğrusu da sözlep yerimiz. Altın küzde Akçı Nayesi'nin Kulan Sarak yezisindeki çöl bayavanda bir yılda iki kıtım usul iliş tecrübe ülgü körüstüş etizi şu caydaki amma kızgın muhakeme kılırgan kızık noktaya aylandı. Küzgü buğday ambarga oğuşluk kırgızılışı bilenle eğiz ordanı terilgan konaklarının ösüş ehvali kişini kuşal kılattı. Başakları sağlam getilgen bulup okşaş bir parça yerden bir yılda iki kıtım usul elindi.
1: Terikçi sayram makelek etiz kırıda turup konak yopurmakını kayırıp adem bu yedek egizlikteki golga karap kuşal halda mundak dedi. Karan. Bu konaqnın ösüş ahvali nahayda yaxşı. Tüpünün egizliki 3 metrge yakınlaşıbdı. Çoqum yaxşı hosul alğılı buludu.
0: Kulan Sarak yezisi çöllükü caylaşkan. Uzaktan buyan yezi igilik işlep çıkırışı da en-enevi yakki pesillik terikçilik asas kılınıp gelgen. Yazlık açlıkını yığıp bolgan ninkin kanketken yerle bikar turup kalattı. Yerim yıldın köprek aktaşlını kalattı. Çeklik yer baylıqıdın paydalının iş nispeti nispeten töven bulup yezi igilikinin kırımını aşırıştaki yoşurun küç ızçıl kozgıtılmıgan edi.
1: Bu yıl Yezilik Partiye Komiteti tunca kıytım küzgü buğday eniz konu kıdın bir yılda şik kıytım usul elişini noktada sınak kılışını başlap dehkallarını eniz selos konu kıni sınaş kılıp terişini kanat yay duruşka tertiplik teşkillap bir yerden şik hıl paydalı

0: ikki qitim hosil elib, ko'p pul tepibli qolmay, uy chorvalarining qishtini o'tadigan oziq tulukini mu uzil kesil hal qiladigan bo'ldik.
1: Etizdan elinadigan hosil texnikaning to'liq kapolatlantirishidan ayrilolmaydi. Qo'lan sariq yezilik yezi egiligi mulozimat taraqqiyot markazi butun musobalik yetishib mengib dal joyda quvvat qo'shib terish Maysi yetiştirish, etiz pervishidan kesellik, asharat ziyinining oldini elish tizginlashgicha dehqonlarni har taraflama doimlik texniki yetakchiligi va izlab mulozamat qilish bilan ta'minlab, ammo teriqchilik jarayonida yo'liqqan turli qiyin masalalarni haqiqiy hal qildi.
0: Bir yılda iki qetim hosul eliş endisi qulan saraq yezisini hem yer ünümünü en zor derecede aşırış hem açlık teriş bilen yem xəşək teriqçiliği boyunca yer talışış zidiyetini ünümlük pes etib açlık ve yem xəşəki tən etibar beridigan. Dehqançılık bilen çarvıçılık bir-birini toluqlaydıgan yaxşı yezi igilik tərəqqiyat endisi bərpa qılışığa imkaniyet yarattı. Yeza keyinki qadamda kuzgi bug'doy etizlarini boshqurish parvish qilishni sijil puxta tutib, ochliqni muqim ishlab chiqarish, muqim hosil elishga butun kuch bilan kafolatlik qiladi. Shuning bilan birga nuqtada sinoq qilingan teriqchilik tajribalarini sistemali xulosalab, teriqchilik texnikasi va boshqurish andeysini a'lolashtirib, nuqtada sinoq qilish doirasini puxta qadam bilan kengaytirdi.
1: Bir pasl bekor turishdan Bir yerdin ikki xil foydalanishgacha, bekor turgan yerdin kirimni oshirdigan munbat etizgacha, tajriba etizidagi o'zgarishlar ham ommaning kirimini oshirdi, ham qo'y kalalarining qishdan o'tishidagi oziq to'ligini mustahkamladi.
2: Eh, ona vatan Siz merdanı çıllab, tan kuyaşini, seher cimcitikini oyuqatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşırayla.

0: Şinjan boyunca tunji nahiye derecelik 10 milyon kilowatt derecelik yeni energiya bazısını kurdu. 2025 yılı yana Şinjan boyunca tunji nahiye derecelik koş 10 milyon kilowattlık yeni energiya bazısını kurdu. Bugünkü günde yeni energiya boyunca yukarı tövən iqınğa 60 netçe karxana Mori nahiyesige makallışıp şamal generatori, şamal generatori kanıtı, monar silindiri, yorukluk volt birikme detali hem energiya saklaş üskünlerine kaplıgan bütün kesip zancırını şekillendirdi.
1: Mori nahiyelik sodi işleri pen teknika ve sanat kuçurlaştırış idarisi partiya grupsının şujesi muavin idar başlığı Li Fengping mundaq dedi. 360 metrelik şamal ölçeş münarının pütüşü ve bazıga biviski beriş bütün nayanın yeni energiya kəsbi tərəqqatıdaki belge xarakterlik netice. Mori'nin yukarı boşlukta şamal elektr sınıqı dəlilləş sahası da aldınkı Katar'da minavat kalıqıdın direk berirdi. Mori nayası ticaret soğudu muhitini sicil əlalaşdırıb, kəsb zancırının yukarı tövən ekarının mas tərəqqatıqı türtkü bulub, hər qaysi tərəplərdeki karxanalar, pən tətqiqat oruları, ali məktəblə, kəsbi aparatlarını, həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, birlikdə Mori'ni, Şinjan, hətta bütün məmləkət boyca yeni energiya pən texnikisi da yenilik yaratışdaki yeni igizlik qılıb qurub çıxıb, yeşil tövən karbonluq tərəqqatıqa küşlük kuvvət qoşudu. Şamal ölçeş hadisinin 360 metrelik şamal ölçeş bunarı gıçı, Mori kölemlik hengaytıştın yanılık yaratıp yitekleşkici bulgan halk işini işka şurdi. Boran çöl bayavandı kötürüldü. Munar bulutkı takaştı. Şamal koğuluşuştun yiteklep menişkice, bu munar şamal elektrik kesbinin yukarı süpertlik tarakatı üçün ölçen bekitiş ülgüsü tiklep bədi.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank kuyaşını, səhər cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Sanji Oblastı'nın milletle ihtipaklıkı terakkatıdaki nemanılık şahs. Fukan şehri Genghızı Bazarı Guangming Yolu Mahallesi Partiya Komitetinin şücesi Lila bilen tanışımız. Tianşan'ın şimali etkideki Fukan şehrinin Genghızı Bazarı'da her millet amma Huddi Anar'ın danısı dek birli yaşap birli köngülü içip öz ara hemden bulup gelmekte. Bazardaki Guangming Yolu Mahalli Partiya Komitetinin şücesi, Ahalile Komitetinin müdiri Lila'nın bu yerde yıldız tartkınığa 7 yıl boldu. Yakında o Sanji Huizu Abdunum Oblastı boyunca milletle ihtipaklıkı terakkatıdaki nemanılık şahs bulup bahalandı. 7 yıl davamında o milletle ihtipaklıkı digen sözünü kulum koşluğa köreleydiğen yakışlık işe aylandırdı.
1: 2020 yılı Lila ziyaret devamında ahale Ardak bilen tanışıp kaldı. Ardak yıl boyu Tianlong kançılıkta işleydi. Ayali özü yalğız aşkını açıdığan bulup, altıraş bolğaçka dem ilişkimi o vaxtı çıkmaydı. Lila bunu görüp, işten düşkenden keyin teşebbüskarlık bilen aşkınığı gelip yardımlaşıp, az-azdın yardım berip yüleş arkalık onlarının kıyınçılıkını el kıldı. Küller uzargan sıri, Ardak uçurgalı kişiye, menin bu kerindişim bek yakşı dep maqtaydıgan boldı.
0: Lila ziyaret cergânıda tevâligideki nurgun amının içtimai kapalet, nopus katarlık kesplerini becirgende tılcayette tosal guğu uçuraydıgallıqı. İş beciriş tertibide daim kıynılıp kalıdıgallıqını bayıqıdı. O derhal bazarlık, halkı kolaylık mülazimet merkezgi teklif ve meslehet berip, koştullık halkı kolaylık mülazimet oranı tesis kılıp, koştul bilidgan kadırlarını yardımlaşıp beciriş, vakaleten beciriş mülazimetini kanat yaydırışkı teşkillep, her millet amının iş becerişteki kıyın meselesinin cemi 122'ni hal kılıp, halk için mülazimet kılıştaki en ahırkı bir metrini ravallaştırdı.
1: Nazar yani teşvik kılıp düşendiriş, zirikişlik buluş. Ama kubul kılalmaslık tek kıyın meselene el kılış üçün Lila yazıkçı nazariyeni amma düşüneleydiğen, anlaşını halaydiğen daimlik sözge aylandırışta çıngdurdi. 2021 yılı o bazardaki anar danisi teşvik kılıp düşendiriş etirdiğe katnışıp, ailelerge kirip milletler ihtipaklıqı başlayımızdaki teşvik kılıp düşendirişini daimlik kanat yaydırdı. Allıqıdan ibaret yoğruluş tarihini köpçeliknin etrapıdaki işlerge aylandırdı. Onun başlamçı bulup türtkü buluşu bilen, bazarlık organ milletler ihtipaklıqı hikayelerden bəhirliniş yeğinini daimlik ötküzüp, Jonghua milleti ortak yavidisi eni teşvik terbiyesini kündülük turmuşka sındırdı, daimlaştırdı.
0: Aile stili en küçük devlet muhabbeti. İhtipaklık en güzel aile stili. Lila bilen ayali Feng Ruping teşkillep kurgan millet halkıgan aile Genghızı Bazarı'nın milletle ihtipaklığı aktif küçüğünü tarkıtışıdaki canlıq ülge. 2021 yılı işkilen endişe ve işkiliniş ve örp adet parkını buzup taşlap kat'ilik bilen kol tutuşup bile boldu. 2023 yılı öğleniş sağlığı resmi kadem koydu. 2024 yılı ulanın balısı tuğuldu. Er ayol işkilen balığa anar dep isim koydu. Bu her kaysi milletlerinin kalıp taş buluş öz ara hemden buluştak güzel menigi igeydi. Tunuş bilişle onunun, ayalınız asallık millet, durmuştu kolaysızlık bulup kalamdı dep sorganda Lila daim mulayimlik bilen, okşumagan milletlerinin uçuruşu, hemrah buluşu tepilgusuz rişte, okşumagan milletlerinin yuğurduk billi ötüşü bizden en kımmetlik manevi baylıkımız, ken korsaklık, düşünüş köp bolsa, milletle ihtipaklıkı da bir mustahkem küç köpüydü, deydi. Er ayol işkilenin ülge körüstüp yetekleşi de Genghızı Bazarı'da koşlular inak milletle yuğurulgan, öz ara hemden boludgan medeni yeni stil umumi keyfiyatka aylandı. İlgiri bir kısım amma milletle arılışı cergânında korunup kalattı. Koşlular ara bir iş geliş bir kadar az idi. Bugünkü künde köpçülük öz ara yokluşup öz ara yardım verip bayramda birbirge bəxt dilep kuşallıkların ortak bəhrilinirdi. Koşlular arasında besleşiş azaydı, kent korsaklık köpeydi. Arazlık azip, mehir, muhabbet köpeydi. 7 yıl asası katlamını چن ترش دوام دا لیلا یار جهانی زلزله سالگو دک اولوغ اشنه وجود که چکار مگنه بلند هرکنی اساسی قاتلان دا اشتباقلق اروقه چهچش نه ازجل دوام نشترپ کردی لیلا مندک دید ملتلا اشتباقلق ایغزن چشمیدگان شواره امس بلکه آمانن یورگ صداسی نی کنگل قیب انگلش کوشلاغا کولانی سونپ یاردن بیریش یلش هر ملت آمانن چین کنگلی قبول قلشتن ایبارت Bir tal anarının danesi naiti kiçik. Mıngılığan, on mıngılığan danının ziç uyuşşi dəl tatlıq anarını asıl kılıdı. Manı bu, gən qızı bazıqının Adem'ni ən təsirləndirdiğən qiyapıdı.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank uyaşini. Səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızdın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngar büyük cunxua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahibimizde birinci kavetki yeni öy paskını soğuk çelinip bozuldu. Üstünki kavetki ahalilerin tölem talep kılısı bulamdı degen mezmunda sözler birimiz. 2025 yılı 11. ayının bir günü, Loix'nin Gulji şehirdeki malum oltarak rayının birinci kavetideki yeni öyüde tuyuksuz kütülmegen ahval yüz verip, aşhanısının paskını su yenip, kent kölemde su yığılıp gelip, uzun vakit çilinip, işkapla gerilip, şekli özgürüp ketken. Şiknin sırları çüşüp ketken, mihmanhanının asma torusudaki gec tahtının su ötken, tam yüzüdeki rucavçı köpüp soyulup çüşken, bütün öyünün bezilişi eğir derecede ziyanga uçurgan.
2: Naq meydanda rədki turğuzub təkşürüş arqılıq əhvalının 2-ci qəvətdən 5-ci qəvət kiçi bolğan öy igilləri ortaq şıltıdığan asaslıq su çıxırış torobisi tosulub qelib, paskını suning yenib çıxıb, sınışıdan kelib çıqqanlıqı eniqlanğan. Loix'nin öyüge ayrım su çıxırış yolu orıntılğan bulub, bu qetimqi tosulub qelish bilan münasibəsiz idi. Öycay mulazımeti şirketi Naq meydanda torobu yolunu ravallaştırganda köp mıhtardaki kallak yağ, melhem siman kalduk, tam suvaqları qatarlıq kereksiz nerslerini tazılıqan.
1: Ahval yüz bergenden kin Loix'is ilgir kiyin bulup işki qitim, mahalli təşkilatının murassah kılışını ıltımas kılıp işkinci qavetin 5-ci qavetkici bolğanı ahalile ve öycay mulazımeti şirketi bilen tölem işini məsləhətləşken. Her qaysi tərəf öz gepede çıntırıp, üstünki qavetki bir kısım öy igileri uzak müddet öydü yok. Əmdala köçüp kirgen, kereksiz nərislərini tökmegen digenini səbəb kılıp cevap karlıqını üstüge elişini rət kılgan. Bir kısım öy igileri ziyan sonmasını itiraf kılmagan. Öycay mulazimeti şirketi turbu yolunun tosulup kelişini öy igilerinin namuapıq bulğumu koyup berişi keltirip çıkargan. Asaslıq cevap karlıqını öycay mulazimeti şirketi üstümüzge almayımız dep kargan. Köp tarap tirikşip kalgan bolsa mı macera hel bulmagan.
2: Bu yıl 7 ayda Loix Gulji şehirli xalıq sot mehkemesi dava kılıp 2-ci qavetten 5-ci qavet kiçi bolgan 4 aylık öy igisi ve öycay mulazimeti şirketinin bezeş, remont kılış, materyal, adam küçü qatarlıq türlük ziyallar üçün cemi 15.785 yuan töləb berişini tələb kılgan. Sot kılış ceryanı da üstünki qavetdiki her qaysi öy igileri bir dək özünü aqlap, bizdə bulğum koyup bərgərlik hatalıq yok. Cavabkarlıqını üstümüzgə almayımız, ya

23 yıllık konu karxana konfiyan şirketinin esil mahsulatı Weichangkan ozuqlıq toluqlaydıgan yaxşı mahsulat. Pinna, yangçunşa, süpettik zanjivildin ibaret 3 çoğun yadırılıq doğruluq ösümlüke panisa koşup işlengen. Pinna tərkibide keton mol. Hakiki yangçunşanın doğru dermek pırkı koyuq. Yukarı derizi koyuldurup saplaştırış, içtiş, tövən temperaturda hücayel devarını buzuş katarlıq köpkül öner teknik kolunulup, ham eşya katmıqa tazılınıp, ozuqlıq tərkibi saxlap denilgan. Konfiyan şirketinin Weichangkan Fufinzi Katarlık mahsulatları istimacılarının itiraf kılışıya erişti. Konfiyan şirketi əsli mahsulatı için durup, istimacılarının sağlamlık arzusunu düşünüp, her bir kıl mahsulatının köngül koyup işler çıkardı. İtibarlık faaliyet başlandı. Aldın telefon kılgan 10 radyonluğucu Goshu, Lingzhi, DK Kalsi. Entang Rangosu'dun birini seti basa, birini soğukat kılıştak itibarlı mahruman bol alaydı. Konu xeride, yeni xeridanı başlap dükkanı kese mukabat verildi. Konfiyan şirketinin sağlamlıktan mesele soraj kızık liniye telefonu 400-666-1185 400-666-1185 23 yıllık konu karxana konfiyan şirketinin esil mahsulatı Weichangkan ozuqlıq toluqlaydıgan yaxşı mahsulat. Pinna, yangçunşa, süpettik zanjivildin ibaret 3 çoğun yadırılıq doğruluq ösümlüke panisa koşup işlengen. Pinna tərkibide keton mol. Hakiki yangçunşanın doğru dermek pırkı koyuq. Yukarı derizi koyuldurup saplaştırış, içtiş, tövən temperaturda hücayel devarını buzuş katarlıq köpkül öner teknik kolunulup, ham eşya katmıqa tazılınıp, ozuqlıq tərkibi saxlap denilgan. Konfiyan şirketinin Weichangkan Fufinzi Katarlık mahsulatları istimacılarının itiraf kılışıya erişti. Konfiyan şirketi

Jumhur Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7 ayının 1 gününden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ vatanını, Jumhur milletini, Jumhur medeniyetini, Jumhur Komünistik Partiyasını, Jumhurçı Sosyalizmini kalıptan itiraf kılışta kat'i çıng turaylı.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio

Bu yıl Tarım Deryası Vadisi memleket boyunca kelgündün paydalanış sınav noktası Katar'a kirgüzüldü. Hazırbaca bu yıllık bütün vadi boyunca kelgündün baylık aylandırı paydalanış miktarı 3 milyar 200 milyon kub metreye yetti. Nöbette Tarım Deryası'nın asaslı kelgün mezgili ahırlı şeydep kaldı. Tüvenki yakında 27. kıtımlık ekologilik su yetküzüşünün ikinci baskışlık su ekimi çöl cezirinden ötüp, çaklık nayısının alagan toğraklıkı yitip verip, ahırda tetma külüge koyuldu. Çaklık nayelik ormançılık pen tekniksini umumlaştırış merkezinin hizmetçisi Sungciye, bu kıtımki ekologilik su yetküzüş planındaki umumi su miktarının 350 milyon kubmetre şikayelikini tonuşturup, mundak dedi. Tetma Gölü'nün su oranı yıldın yılı örlep, su külümü özlüksüz kenayıp, kırgaktaki kumuş ve çatkallar kaytadan hayatı küşkütü oldu. Türlük su kuşları, yavay hayvanlar yıl boyu bu yerde makallaşıp, yakın rayonun umumi ekologilik muhiti tuttuğunu yakışlandı. Bu yıl, Tarım Deryası yakın rayondaki 3 milyar 200 milyon kubmetre kelkün suyunu balıkka aylandırıp paydalanış miktarı içinde tabi toğraklık orman rayonuna kelkün başlanıp 1 milyar 200 milyon kubmetre su tuluklandı. Yer astı suyu bilen kayıt su kuruşka ve suni iatlı ormanına 2 milyar kubmetre su işletildi. Tarım Deryası'nın kelkün mezgili 6 aydın 9 aygıcı bolgan vaqtqa merkezleşken, ilgiri kelkün köpünce apet tap karılıp, mudapiyelinip tüvengi koyup periş asas kılınattı. Tarım Deryası yakın rayonun memleket boyunca kelkündün paydını sınav noktası darisi kirgüzülüşü əgişip, kelkün suyudun mudapiye körüşü, tizginleştin, mudapiye körüş bilen paydınışını birleştiriş, baylığa aylandırış özgürüş tedrici işe aşır oldu. Tağlıq rayondaki su ambarları da kelkünü tozup yukur pəlini pəsəyitiş, otur ekınlığı kelkün başlap su tuluqlaş, tüven ekınlığı ekologilik su yetküzüş arqılıq, kelkün apettin göherge aylandırılıp, ekologilik su tuluqlaş, yer aslı suyu bilen kayıt soğuruş ve soğuruş su mənbəsi işletilip, bütün vadın maslaşkan kelkündün paydalanış endisi tədrici bərpa kılındı. Şincan Tarım Deryası Vadisi'nin Başkuruş İdarisi su miktarını uğurlaştırış başkanımızdan başkı Tencin Mundak dedi. Kelkünün ahırkı mezgilden ibaret bu köznek mezgilden çıkan tutup, kelkün suyunu başlap su tuluklaş, su ambarda su saklaş hizmetini sıcıl kanat yayıdırmız. Şunu bilen bile, tecrübelerini yekülleb ünümlük çağrılarını uzak ünümlük mekanizmaya aylandırmız.

Küz pesli kirişi bilen Alpın rayındaki caylar yezi işi dağın su bir hatarlıki oltıraklaşış muhitin dereyesini özdürüş, yollarını özgertiş katarlık noktuluk sahalarını çördep, bir türküm yezi ul esleğe Türk kuruluşlarını tezletip, yezi kentlerini güllendirişke küçük hoştik. Nöbette, Nilkın ayısının yakak ulasayı yezisi Kökbay kentindeki oltıraklaşış muhiti bu içe işteyip beriş yolu bilen yardan beriş türü de tez kuruluş kılını vatadı. Bu türge cemi 8 milyon yuengi yakın meblağ silindiğen bulup, asasıki 15,5 kilometrelik kum şeğillik yol. 2,4 kilometrelik biton yol hem de 8,2 kilometrelik piyadeler yolu yasalıdı. Türk bütkendiğin kin, yezi kent yol katnişi ve oltıraklış cihetki yürüyüşlük eserlerini mükemmelleştiriş işe aşır oldu. Kutubin ayısının yezi yolu 631. liniyesi yezi taş yol kuruluş türü yakında asas cettin tamamlandı. Bu türge cemi 11 milyon 800 bin yuandan artık meblağ silingan bulup, umumi uzunluğu 15,5 kilometre. Bu türde 3. 4. derecelik taş yol ölçümü bu içi kuruluş kılındı. Kuruluş bütkendiğin kin, liniye boyutaki 5 kentki kent ahalarının seferge çıkışı yezgilik mesulatlarının toşuğa kolaylık yaratılıdı. Cimnayın ahisi toz yesinin yezi işidigan su bihaterliki su menbesi hem torbi yolunu özgertiş kuruluşu yakında pütüp çıkı kiriştirildi. Bu türge 2 milyon 500 bin yuan meblağ silingan bulup, asasqi toz yesiriki konu su bilen teminle sistemisinin derecesi her taraflama öztürülüp özgertirildi. Bu rayonun su bilen teminle şaraitini üzül kesil yakışlaydıgan bulup, Tost yesiriki 1655 aylık dehkan çarpıcıga nep yetküzüdü.

Yakında 1500 tonna çigitlik kaçalanan bir yük poyezi Sancı Voksalı'dan yolu çıkıp Hunan Yöyan Şimali Voksalı kırıp yürüp gitti. Bu Şincan'dan Hunan'a baradığın yezi ilgilik meksulatlarını oylanma toşuş liniyesi de katnaş başlanıp yürüştürülü geldi ki. İşki cay arası da yezi ilgilik meksulatlarını koş yönlüşlük udullaştırıp toşuşunun işki aşırılgallıkıdın direk biridu. Şinjan memleket boyunca el asbetlik paxta işlep çıkardığın asaslık rayon bulu sipti bilen çekit katarlık paxta koşumcu mehsulatları baylıqı mol. Aşlık, yağ pişiklaş, çarva bakmıcılıkıdaki muhim asas ham materyal hesaplanadı. Bazarının təsir dairesi ken, transport ihtiyacı küşlük. Hunan, Yöntey aşlık təminle sancarını başkuruş çeklik şirketi, kesip bölükünün mesuli pıng pıng Ondaq dedi. İlgiri normal toşuşqa 12 gündün 14 gün geçe vaqt ketetti. Hazır noktadan noktaga aylanma toşuludu. Bütün musabige pekat 6-7 günlük etidu. Toşuş jarayanida paxta koşumcu mehsulatları dimiq bulmaydu, kökürüp kalmaydu, xuraş mı tövelleydu. Jongo Tömür Yolu Örümçe İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Örümçe Tömür Yol Asya Oburti Merkezi Sancı Ticaret Bölümünün Direktör Perhat Sali mundaq tanıştırdı. Hunan bilen Şinjan'dan ibaret iki cay arasındaki mal menbesinin tarqılışı ve yönülüş alahiyetlikini rəd kütürğüzüş arqılıq iki cay arasında noktadan noktaya katnaydıgan, poetslarını aylandırıp işiltidigan transport yeni endisini birleşip bərpa qılıp, yezi ilgilik məhsulatlarını toşuşta yük besip berip, yük elip qaytışını işqa aşırdıq. Növette Şinjan Tömür Yol Tarmaqları növetçi poetslarının yürüş xaritisini muddetten burun tözüp çıxdı. Bu liniye xeritede bekitilgen növetçi poizlarının yürüş liniyesine kirgüzülgenden kiyin katnaş qeytim sani yenimu zişlaştırılıp transport kölümü kengaytılıdı. Bu yıl kirgenden boyun Şinjan Tömür Yol Tarmaqları qar laylisi tez toşuş koşulgan Asya Oburti markasını yetiştirişini tezletip, yezi kentlerini güllendiriş, yipek yolu elektronluk soğudusi derecilikleştiriş məhsulatlarını sicilbe etdi. Şinjan yeni növetçi poizini daimlik katnatıp, Şinjan paxtısını sırtkı toşuş, Şinjan oşlıqını sırtkı toşuş növetçi poizini muqim təşkilləb, az miqtarlıq mallarının eşiş miqtarının 4.893.000 tonnu bulup, bultırqı uxşeş məzgildikidin 19.2% eşişiğa törtkü boldi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qançılık bağımız?
4: Kilayıl dep qaldı. Yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bey, dadısı, nəyirək geldiniz?
3: Ah, öyge az qaldı xotan. Nim oldu?
5: Nim yiginiz ba? Her az balılağı nim ağaç geldiniz?
3: Ah, nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göstey ha? Valla yakıştı.
4: Hey, dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməkdirsiniz, qatnaş qaydisigə anlıq rəayə qılın.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya Stansisinin münbət buraq proqramı boyu canlanış bərdiq, anlığınızla rəhmət. Әдіке мұнбәт тұпырақ программымызда езі кәнділеріні күлләндіріш тоғырсады ке текімі көп сәріқлі екі айлар давамлы қозырыңларды болсын.

0: Qalğan pasılda tekim yuqri kirim qılalaymız.
1: Stansımız qabri. Bu yıl Şinjan, Jungnun şortan şal təcrübe qılış ülügi basitki otura eğir dərcedeki şorluq təcrübe yetizdi terilgan şal sorti. Şortan şal 11-ci numurunun mobiş usulü 868,187 kilogramı yetib, Janubi Şinjandaki otura eğir dərcedeki şorluq yerlerde şaldın yukarı usul eliş rekordi yartıldı. Tecrübe etizi, Qashqar şehrinin paxtekli yesi Şorbağ kentide. Mutaxassislar grupsi yakında tecrübe etizden evreşki elip usulunu ölçedi. Bu kıtımkı usulunu ölçeşte, şallı etizde usulunu ölçeş kesbi texniki qaydisi yıqatlıq əməl kılınıp, yer ölçeş, nəx meydanda oruş, dan ayırış, eğirliğini ölçeş, tərkibirgi su miqdarını ölçep bekitiş qatarlıq, bütün ceryallıq məşğulat tərtib boyu iç tamamlanıp, usul sallıq məlumatı dəl cahidi hesablandı. Usulunu ölçeş mutaxassislar grupsinin əzası Qashqari Kəsbi Texnik Şöyəni Zamanevi Yezikilik Şöyəninin oxutucusu Dın Şənçu muxbiri mündaq dedi. Bu xil sort su tejash alayidlikigə başqa şal sortlarga qarğanda 15% suni tejab qalğıl buludu. Başqa çoğ danisi köp bolupla qalmay şorğu qarşı turışta bir qadar qimmatlik xüsusiyetke ega. Bu tecrübe etizde östürülgen Şortan Şal 11. numar Şinjan Jungnun Şortan Şal Biyo Pen Tekniki Çeklik Şirketi köp yıl sistemlik tallap yetiştirgen şorga çıdamlık şal sortu. Bu hıl sort şorga, kurgakçılıkı çıdamlık, keselgi takabılçallıkı küşlik, gürüt süpti yakşı bolıştak alahiyetliklergi ege. Janubi Şinjandaki otura eğir derecedeki şorluk yerlerinin alaydı tarihçilik muhitiga naaytı maskeledi. Bu kıtımkı usulunu ölçeş neticesi bu sortunun otura eğir derecedeki şorluk yerde naçar şaraitki çıdamçallık yukarı ve mol usulluk buluştak ela hususiyetki iyi işkellikini toluk delilledi. Şinjan Jungnun Şortan Şal Biyo Pen Tekniki Çeklik Şirketinin Türü Direktörü Dön Havren mündaq dedi. Şortan Şal'ını kirgüzüp usulunu zor derecede aşırış, yana şu caydaki dehqanlarının mesulat ünümünü yukarı götürüş, her moyardaki terikçiliktin kılıdığan kırımını köpeytişige türtükü buluş ünümü yetkili buludu.
0: Әмді, мейгір муаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нишаллық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойыча аңлытыш беріміз. Станцысымыз қабірі. Құтоби нақиясы Фуджен өлкісі Ниңді шәрінің Шинжанғы кәсіплер жәті ярдан беріш күчігі тайынып, деңіз бейліқіні құрықтықты бек күштіріні тез алғы сілжетті. 10-nji aýynyň 11-nji güni Qutobi naýasynyň Erşilden bazary, Erşilden kentindäki deňiz beýligini quruqlukda bekiş türk qurulyşy meýdanynda işçiler iş taqsimaty boýunça maslaşyp, ekologik isitish parnikiga beton ýatgyzyş meşgulatyny kanat ýaýdyrdy. Bu türde 9-nji aýynyň ahyrda iş başlanýandan buýan quruluş kılgıcı tarap quruluş kılış, teknik jähetden udullaşdyryş, amylga kapalat kılış qatarlyk türli hyzmatlaryny bir tutaş planlap quruluş süratini katlam-katlam algı siljetdi. Tür meydanynyň mesuly Nielong mundaq dedi. 10-nji aýynyň 20-nji gün etrapyda barlyk ul kysym quruluşlaryny tamamlaşyny planladyk. Keyingi kademde yer üstü kısmıdaki asası gevdede tam kopuruş hem de parnik cihazı, solyav yopuk ve ıstıklap basını kuraştırış meşgulatını elip barımız. 12. ayının 15. günü etrafıda bağırlık üsküllerini kuraştırıp üsküllerini hem türkülük tenşep sınaşını planladık. Fujian ülkesi Ningde şehrinin Şinjanga kestler cahitli yardan beriştiki noktluk türü bulgan deniz bilgini kurukta bekiş türügi cemi 4 milyon yuan meblağ seliş planlandı. Bunun da asasqi yeğindin 1600 kvadrat metrlik ekologilik bakmıçlık sehi. İşki yürüş ilgar aylanma su bakmıçlık sistemisi yürüşleştirilip kuruludu. Yana 300 kvadrat metrlik tecrübe koşumcu öyü selinip, su süpitini közetip ölçeş, texniki tecrübesi katarlıklarga şiltiladı. Bu türde Qutobi nahiyasının suçuluk kesbinin tereqiyat ihtiyacı dälcaydı udullaştırılıp, Ningdo şəhərinin pişib yetilgən deniz suyu baxmıcılıq texnikisi, baxmıcılıq əndisi və kəsb təcrübəsi çoğunqor cipsilaşdırılıb, deniz okyan muhitini süni təxliq qılıb, məxsus çoğun seyriq belik qatarlıq deniz suyu türlərgi qarda işki quruqluq baxmıcılıqı sınıqı və kinaytiş qanat yaydırılıdı. Fujian ölkəsinin Şinjanğa nişanlıq yardım veriş xidməti, aldınqısı qumandanlıq ştabı, Ningdo şöbə qumandanlıq ştabının kadri Şü Çünşya mındaq dedi. Tür tamamlanğandan kən Qutubi nahiyəsinin deniz belqi baxmıçılığıdakı boşluğunu toldurub, Şujayının baxmıçılıq türlərini beyitib, ammını işik aldıdıla yeni muqim bahalıq deniz belqi yeş imkaniyetigi egi qılalaymız. Yana Qutubi nahiyəsinin iş qorulışıqı türtkü bulub, su məhsullatları baxmıçılıq yeni texnikisini yetildirib, Şinjanğa kəsblər cəhətdə yardım verişini işqa aşıralaymız.
1: İstansımız muhbiri Can Yiyen haber kılıdı. Şincan, 2026 yıllık meyipler işlerdeki ilgari iş izleri boyunca seyyarı teşvik kılıç düşündürüş faaliyeti 10. ayının 12. günü Ürümçi'de başlandı. Faaliyet meydanında 6 teşvik kılıp düşündürgücü takdiriki karşı köreş kılıp arzuğu intilip olgu ilgirleş yoludaki tesirlik hikayelerini hem behirledi. Abdonom rayonluk özünü kudret tapkuzuş nemuncisi Mayenyen, Yezi kent elektronluk soğudusu üstüde çonkur izlenip, kent ahallarının kırmını köpeğitişki kuş koşup, yaşlık baharını Yezi kentlerini güllendiriş işleri gibi yakışladı. Abdonom rayonluk özünü kudret tapkuzuş nemuncisi, Sanji şehirdik Emala Cemiyeti'nin reisi Mayen Hun, Körüş kubuti tosalgı uçuraş ehvalını yenip, Ali Mehtep okuşun tamamlap, özü meblağ toplap meyiplerini iş kurulaştırıştı ki, ülgi bazısı berpa kılıp, 100'den artık ama teknikini yetiştirdi. Yaken ayastaki yez doktori Li Chong Ye balılık çağlarda, balıla paralış kesilik kırıptar bolgan idi. O kiyin kişini hayran kaldırdığan iradis bilen medisina kesbini ögünüp kesbi vuraşlık salahiyeti erişti. Bu yıl birinci ayda o yaken nahiyesi Beşkent bazırda şifahan içip keç gündüz ticaret kılışına devamlaştırdı. Hem de meyiplerinin kesilini haksız gördü. Li Chuang Ye mındak dedi. Asaslıki psikikimizdeki tosalgını yana alsakla cismani

0: ئەرز قىلىشتا دۇچ كەلگەن قىيىن مەسىلە. ھازىر يولۇچىلار يان تېلېفونىدا ئاپتوموبىلغا چاپلانغان كودنى ساۋما قىلىپلا ئاپتوموبىلنىڭ ئاساسىي ئۇچۇرى، ئەرز قىلىش ئىستونى ۋە ئالاقىلىشىش تېلېفونىنى كۆرەلەيدۇ. شەھەر ئاھالىلىرى ئاپتوموبىلغا ئولتۇرۇشتا مۇلازىمەت ماجىراسى، بەلگىلىمىگە خىلاپ تىجارەت قىلىش قاتارلىق مەسىلىلەرگە يولۇقسا، ساۋما قىلىپ ئاپتوموبىلنى ئەنگە ئالدۇرۇش ئۇچۇرىنى تەكشۈرۈپ قاتناش تارماقلىرىغا مەسىلە ئىنكاس قىلالايدۇ. يەنە نەق مەيدان دەلىل ئىسپاتلىرىنى ساقلىيالايدۇ. تاكسى شوپۇرى چېن شىڭ مۇنداق دېدى: تاكسىلارغا ئۆز ئىسمى تۈزۈمىدىكى كود چاپلاش بىزگە نىسبەتەن بىر خىل نازارەت قىلىش، مۇلازىمەتنى ياخشى قىلساقلا بىزگە نىسبەتەن ھەيدەكچىلىك رول ئوينايدۇ. ئۈرۈمچى شەھەرلىك قاتناش ترانسپورت ئىدارىسى يولۇچى توشۇشنى باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ باشلىقى ۋاڭ تىڭ مۇخبىرغا: نۆۋەتتە ئۈرۈمچى شەھەردە 22140 تاكسى ۋە تور تاكسىسىغا ئەرز قىلىش كودى چاپلانغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: ئاقىل نازارەت قىلىش باشقۇرۇسپىسىغا تايىنىپ، ئاپتوموبىللارغا خاس بولغان بەلگىلىمگە ئۇيغۇن كودنى شەكىللەندۈرۈپ، كەسىپتىكى ئاغرىق نۇقتىنى دەل جايىدا ھەل قىلىپ، يولۇچىلارنىڭ ھوقۇقىنى قوغداشتىكى قولايلىقلىق ۋە ئۈنۈمدارلىقنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردۇق.
1: شىنجاڭ ياخشى جاي.
2: Stansımız haberi. 10. ayda Tianşan'ın canıp şimalıda güzel tabii menzili şekillenip, Bipayan zımında küz küllerdeki yarıkın güzel yögüm resim hasıl kılıp, cayı caylardaki sayıhatçilerini bes beste gelip, güzel menzirdin huzurlanışkı gelip kaldı. Nöbette Maral Bişnayas'taki Kızıldeniz menziri rayonundaki toğraklıkla menziri tamaşası kılışının altın mezgeliği girdi. Sayahatçılar toğraklıkta seyli sayahat kılıp, altın küz şatlıkının kanıgıcı huzurlandı. Sayahatçı Nur Zıba, Nur Mehmet, güzel toğrak menzirisini görgeç, nurgun çıraylık suretlerini tartıp, bek huşal bolduğum dedi. Sancı şehirdeki Şincan Lau Lunhı Ekologiya Mədəniyeti Seyli Sayahat rayonundaki 15 000 mu işkilemçi toğraklık yakından bu yan yeşil libasını selip közünü kamaştırdığın altın renge kirip bir yıl içindeki en yakşı menziri tamaşası kılıç mezgeli yıkırdı. Her günü 1000'dan artık sayahatçı dankını anlap bu yerge kilip altın renglik toğraklıkta seyli sayahat kılıp Kumluktaki toğraklarının heybetlik, güzel menzirisini yakın ağırlıktan his kaldı. Sıçöllük sayacı Tangbo mındak dedi. Lavlunhı toğraklıkı kilip, toğrak yuprumaklarının közünü kamaştırdığın altın rengi kırgellikini gördüm. Bu yerinin menzirisi pek güzel hem naid heybetlikken, köprek suretki tartıp, sancının güzellikinden tehmi köp kişini hem behrilendirmen. Qanas mənzir rayonuda 10-ci ayının 8-ci, 9-ci külleri bu yıl küz kirgendim buyan tuncu qetim qar yağdı. Ləpildəb yaqqan qarla altın rənglik bir payan ormallıqqa ösünü qoşsa, tağ orsini bulut və tuman qaplab, küz bilən qiş yuğurulğan, körüb yetküsüz güzel mənziri şəkilləndürdü. Guangdongluq sayacı Yözü Şin mındaq dedi. Qanas mənzir rayonuda qar oynab, yana altın rənglik küz mənzirisini görüb, özümünü tolumu təyləylik his qıldım.
0: Əmdi, Abdonum rayonudaki 16 şəhərinin havaraydan məlumat verimiz. Ürümçədə hava uçuq bəzdi bulutluq, temperatura 9-dan 18 Celsiya qradus qıcə. Altayda hava bulutluq, temperatura 2-dan 12 Celsiya qradus qıcə. Çöcəkdə hava bulutluq, temperatura 2-dan 17 Celsiya qradus qıcə. Qolcuda hava uçuq, temperatura 5-dan 21 Celsiya qradus qıcə. Bortlada hava uçuq, temperatura 7-dan 20 Celsiya qradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 8-dan 18 Celsiya qradus qıcə. Küydündə hava bulutluq, keyin içilədi, temperatura 7-dan 21 Celsiya qradus qıcə. Şıxanızda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı, temperatura 6-dan 21 Celsiya qradus qıcə. Sancıda hava uçuq, temperatura 8-dan 21 Celsiya qradus qıcə. Qumulda hava uçuq, temperatura 8-dan 23 Celsiya qradus qıcə. Turpanda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı, temperatura 16-dan 27 Celsiya qradus qıcə. Korluda hava uçuq, temperatura 12-dan 23 Celsiya qradus qıcə.

Aksu'da hava bulutluq, temperatura 9-21 Celsiye gradus qıca. Altışta azraq yamğur yığıb keyin hava bulutlunudu, temperatura 11-20 Celsiye gradus qıca. Qashqarda azraq yamğur yığıb keyin hava bulutlunudu, temperatura 10-22 Celsiye gradus qıca. Xotanda hava bulutlunub keyin ijiladu, temperatura 11-21 Celsiye gradus qıca. Ürümçüde hava uçuk.

Bu sahibimizde aldınki 8 ayda davalanı sığurtısının bir tutaş gəmlengen fond kirimi təxminən 2 trilyon 70 milyard yuan buldu degen xəbər deqtınlardı buludu. Dövlət davalanış kapalıdı idarisi yakında elan kılgın sallıq məlumatı görüstülüşçe 2026 yılı 1. aydan 8. ayıca dövlətimizin asasi davalanış sığurtısının toğut sığurtısını öz işçiga alıdı. Bir tutaş gəmlengen fond umumi kirimi 2 trilyon 72 milyard 772 milyon yuan. Asasi davalını sığurtısının toğut sığurtısını öz işçiga alıdı. Bir tutaş gəmlengen fond umumi çıkımı 1 trilyon 550 milyard 414 milyon yuan bulup davalanış sığurtısı fondunun umumi yürüyüşü muqim bolğan.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәтчилек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançalık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısından ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
4: Daş, yani kançılık mı olmaz?
5: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrini kaldı.
6: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
4: Öyge az kaldı ya Kotan. Ne oldu?
6: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
4: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağındı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey,
5: dikkat kıl!
4: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
5: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydü de kaydaki kılıp otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
4: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
5: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısı gə anlıq rayı qılın.
7: Addi sağlamlıq hərəkətləri.

Radyo anlıqcı dostlar, bu sahibimizde nem üçün küzde kavini köp yeyiş gerek degen məzmun deqtinlarda buludu. Bugün köpçilikke tavsiye kılıdığan sağlamlıq addi erikti, her haptada 2 qetimden 3 qetimgıca kavi yeyiş, ordu pişirip yesimu, omaç kayıntıp isimu, yaki qorup yesim buludu. Onun çayının otturlarda kava köpləp pazarğı selinudu. Hem tatlıq, hem yumşaq. Bahası arzan. Küzde aşqazan 3 çayga asalla soğuk ötüp kalıdı. Bek yağlıq bulup kese hazım bulmaydı. Kava yumşaq, yepişkak, asan hazım buludu. Aşqazanğa nahaydı paydalıq. Kavadaki karotin bedende vitamin A'a aylanıp, nefes yolu içillik perdisini qoğdap, küzdeki kuruğaq soğuk havanın gal ve burunğı bulğanı gıdıklaşın azaydıdı. Yemeklik talası yine üçeyinin lömüldüşüge yerden berip, küzde asan körüldüğün qavziyet nefes aytıdı. Kavının postini aqlap, parçalap, dümləp pişirsa, bevası yese ya ki ezip, omaçqa aylandırılısı buludu. Yine küçük parçalap, şaumi bilen billa omaç qaynasın buludu. Altın renglik hem tatlıq. Bek köp şeker koşman, kavının asıl dilla tatlıq təmi bar. Bugün köktat bazırğı berip bir parça kava seti belip, bir taksı dümləp pişirip, asasi tamak kılsınız, aşqazanınızını illetip, kuruq sıqını yandırdı. Hürmetlik radio anlıqıcıla, Şinjan Radio Televiziya Stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyu canlı çişberdiq, anlıqınınlağı rəhmət. Texemi köp İsil məzmunlarını yana Solution Abonçılar terminalını düşürüp anlasınız buludu.

Peki ahbarat mahsus makalesini anlatımız. Stansımız haberi. Başşuji Xi Jinping, Şinjan'ı medeniyet arkalık ozuklandırışını küçeytip, medeniyet arkalık adem terbiyeleşki ehmiyet verip, her millet kadrları anmasını, toğra devlet karışı, tarih karışı, millet karışı, medeniyet karışı, din karışı turguzuşki yetekleş kirek dep tekitledi. Şinjan 5 yıldan bu yan kalıptın itiraf kılışını küçeytişini nişan kılıp, Şinjan'ı medeniyet arkalık ozuklandırışını çoğun kanat yaydırıp, Cunghua milleti ortak manevi makanı berpa kılıp, her millet ammasını Cunghu kalbi Cunghua ruhini mustekemleşke, terbiye arkalık yitekleb, cemiyet mukumluki ve ebedi eminliknin ideye asasını mustekemledi. Ürümçerlik Jingju Tiyatrı Ümüki, Şinjan Jingju Tiyatrı Ümüki, Devlet Jingju Tiyatrı Ümüki bilen birlikte yeniden teyyarlıgan əsli zimmini yeniden qaytırıveriş namlıq tarihi Jingju Tiyatrı yakında Beijing Mei Lianfang Tiyatrı Xanası'da oynulup, bu tiyatrını 2026 yıllık memleket boyunca seyyarı oynaş başlandı. Tiyatrda Zuzung Tang'nın Şinjan'ın kaytırı valgallıkı da tarih ve kalı kılınıp, güvensiyini kütürgüzüp, garipki yürüş kılıp, devletinin zımın pütüllikini koğduğallıkı da seltenetlik ötmüş kaytı namayen kılındı. Ürümçi şerlik Jingju Tiyatrı Ümüki, Şinjan Jingju Tiyatrı Ümüki partiya yaçıksının şucisi Go Yunhong mındak dedi. Tehim köp adamının bu seltenetlik tarihini düşünüşünü, Cunghua millet ortak gevdesi enini mustahkemleşte, Jingju tiyatrçılarının rolünü, münevver enenevi medeniyetinin rolünü cari kıldırışını ümit kılımız. 5 yıldın bu yan, Şinjan mevkani, Cunghua millet ortak gevdesi enini mustahkemleşke koyup, bir türküm sahne eserlerini varlıkı keltürüp, Şinjan'dan çıkırıp, bütün memleketki yüzlendirdi. Muqam Şeydası Wen Tongshu namlıq opera. Kösen namlıq usullıq tiyatr caylarda seyyarı oynulup, Jiangchen namlıq usullıq tiyatrı Janubi Şinjan'ın köp caylarda oynulup, Cunghua milletinin arılışış, almaştırış, yuğurluş hikayesi bedi usuldu yakşı sözlendi. Medeniyet yadigarlıkları, tarihi materyallardan yakşı paydalanıp, tarih ve medeniyet yadigarlıkları arkalık sözlep, her millet ammasını doğru tarih karşı turguzuşka yetekleş gerek. Bu yılki devlet bayramılık demelişte, Şinjan muzeyini ekskursiye kılgalla 90 bin adam katımga yakınlaştı. Memleket boyunca muzeylarının 10 çoğun körgezmesi, nadir körgezim mukafatı erişken, devletinin Şinjan rayonunu idare kılış tarihi medeniyet yadigarlıkları körgezmesiyle 900 parçadan artık medeniyet yadigarlıkı arkalık Şinjan'ın ezelden devletimizden ayrılmaz bir kısmı işkelliki ispatlandı. Şinjan muzeyi 5 yıldan bu yan esli icadiyet karakterlik medeniyet yadigarlıkları körgezmesini sicil berpa kılıp devlet muzeyi zali Gugun zalini Şinjan'a makallaştırdı. Köşmü muzeyini mektep mahallelerine girgizip 1300 ne çıkıl ehmiyetlik, kızıkarlık, işki mezmunu mol medeniyet icadiyeti mesulatını namayen kıldı. Şinjan muzeyi medeniyet icadiyeti bölümünün müdiri Güven Yi mındak dedi. Medeniyet icadiyeti mesulatlarını tetkik kılıp yaratışta cevherlerini tallaş, özgüce medeniyet yadigarlıkları amili ve medeniyet belgüsünü ayırıp çıkıştı çıntırıp, ammağı yakınlaştırıp, hazır kıtırmış şekli, estetik ihtiyaç bilen mükemmel yuğurup, tarihi medeniyet yadigarlıklarını tutkili, İlip ketkili buluduğun mesulatka aylandırdık. Şinjan, gayri maddi medeniyet mıraslarına varislik kılış hizmetini mu yakşı işledi. Şinjan, gayri maddi medeniyet mırasları sarıyı, meksus temelik körgezme, gayri maddi medeniyet mıraslarını yiz kılış faaliyetini daimlaştırıp, iyici bitilgen bir yıldın köprek vakitla 220 bin adam ketimden artık ekskursi için kütüb aldı. Şinjan 5 derecelik ammavi medeniyet mulazımdı torunu üzliksiz mükemmelleştirip, süpetlik medeniyet baylıkının asası katlamığa bivastı yetküzülüşüge türtüke boldı.
Tiyanşan'da çakmağın çolpallar temesindeki 2020

0: 6 yıllık ammaviy sanat maharet müsabakası yürüyüşlük faaliyeti bir kaç günün aldı da Bayanğulun oblastıda ötküzülüp ama mahallesinde ammaviy sanat numaralarından hazırlandı. Dap çelip eğittim gazel temesindeki işkinç nömetlik Cungu Şincan Xalık İşçi Saniyeti Pesledi tallanğan numarla körükümü yakında oğuşluk tamamlandı. Atanım Rayonluk Medeniyet Sarayı'nın muavin başlıkı Hong Chuanxing mındak dedi. Amma yakın sanat eserleri arkalık etrafımızdaki hikayelerini yakışı sözler Şincan'ı medeniyet arkalık uzaklandırıp Cunhua millet ortak yevdisi enini müstehkemler ammavi sanat güllerini asasi katlamda porekletip içildirdik. Nöbette Şincan'da her derecelik ammavi kütüphanıdın 111'i, medeniyet sarayıdın 118'i, Yezi Pazarlık Koçu Başkarımısı Medeniyet Ponkütü'nün 1126'sı kurulup, her 10.000 ademgi toğru kilidigan ammavi medeniyet esliyesi kuruluş gölümü 696 kvadrat metreye yetip, memleket boyunca 3. orunda durdu. Radyo televiziyani hem kentke ve hem aileyi yetküzüş, kentlerde ammavi kino koyuş memuri kentlerini toluk kapladı. Anar danisi senet etirti, amavi senet talanti köreki, kent senet keçiliki, asasi katlandı yıldız tarttı. Kordu şehir ağlısı Wang Shaoxia mındak dedi. Güzel senet sarıyı, pentechnik sarıyı, muzini ekskursiya kılalaydıgan, yana mışındak nadir senet keçiliklerden huzurluğunu alaydıgan bulduk. Hazır medeniyet turmuşumuz intayın mol ve rengdar tüski iyi boldu. 5 yıldan bu yan Şincan'ın medeniyet sanat icadiyet işleri güllenip ravajlandı. Güzel Şincan temisindeki Avtonom rayon kurulganlığının 70 yıllığını tebrikleş sanat keçiliki, Avtonom rayon kurulganlığının 70 yıllığı baş temisindeki muvaffakiyetler körgezmesinin mezmunu mol bulup intayın kızgın ötküzüldü. Bir türküm medeniyet sanat eserleri devlet derecelik mukafatka erişti. Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansısı 2024 yıllık Bahar Bayramılık Sanat Keçilikinin Kaşkar Şöbü Meydanı'da orlanan nadir sanat numarları bütün dünyanı celip kıldı. Milletler Usulü yeni sahnesi, Milletler Usulü'nü icadi şekilde namayen kıldı. 5 yıldan bu yan Şincan medeniyet miraslarını önümlü kovdu. Mora butxanısı xarabısı qatarlıqla memleket boyunca yıllık 10 çoğun arxeologiyelik baykaş qatarığı kirdi. Garbi yurt qoruqçı bank mehkimsi muzeyi, Yipek yolu sədicin medeniyeti muzeyi qatarlıqla kuruldu. Manas gayri maddi medeniyet mirasını qoğdaş nizamı qatarlıq yerlik nizamla ilan kılındı. 5 yıldan bu yan Şincan'da medeniyet sayahatçılık yugurulup tiz terakki kıldı. Kaşkar Kadimi Şehri Menziri Rayonu, Yargol Kadimi Şehri Katarlıkla Medeniyet Sayahat Ministerliği tarafından Şincan'ın milletlerden arılışı, almıştırışı, yugurulışını ilgir sürüştüki 10 çoğun misali bolup bahalandı. Şincan'ın karmuz sayahatçılığı memleket boyunca aldıngı katarığı öttü. Nakşı sadası içi de Şincan'ı sayahat kılış. Musabıkı körgeç Şincan'ı sayahat kılış Katarlıkla Şincan'ın medeniyet sayahat yuğurulgan yeni nam kartısı'a aylandı. Medeniyet kişiler kalbini ozuklandırdı. Şincan nöbette Cunhua millet ortak gevdesi enini müstehkemleşni, asasi liniye kılıp kadırla ammanın iştifaklaşıp köreç kılış menevi küçünü mucessemler, Şincan'ı medeniyet arkalık ozuklandırış hizmetinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırışını sicil del cayda küçlük algı sürmekte.
1: Endi 5 yıllık netice kağızı sahibimiz boyunca anlatış birimiz, stansımız kavri. 5 yıldım yan Şincan medeniyet sayahatçılıkının pesil karakterlik kem tüktükini sıcıl toluqlap, Yipek yolu medeniyeti baylıqını çoğunqır qezip, bütün rayon 4 pesil medeniyet sayahatçılıkının tərəqiyat yeğen endiyesini bərpa qıldı. Şincan medeniyet yadıqarlıqlarını qoğdaş, remont qılış ve onundan canlıq paylanışını sistemlik alğı sürdü. Hazır memleket boyunca

0: stansımız kabri. 10. ayda Tianşan'ın canıp şimalı da güzel tabi menziri şekillenip Bipayan zımında küz küllerdeki yarıkın güzel yögüm resim hasıl kılıp cay caylardaki sayahatçilerini bes bes de gelip güzel menzirdin huzurlanışkı gelip kaldı. Nöbette Maral Bişnayas'taki Kızıldeniz menziri rayonundaki toğraklıkla menziri tamaşası kılışının altın mezgeli gekirdi. Sayahatçiler toğraklıkta seyli sayahat kılıp altın küz şatlıkının kanıgıcı huzurlandı. Sayahatçı Nur Zıba Nur Mehmet güzel toğrak menzirisini körgeç nurgun çıraylık suretlerini tartıp bek huşal bolduğum dedi. Sanji şehirdeki Şincan Laulunhı ekologiya medeniyeti seyli sayahat rayonundaki 15 mün mu işkilemçi toğraklık yakından buyan yeşil libasını selip közünü kamaştırdığın altın renge kirip bir yıl içindeki en yakşı menziri tamaşas kılıç mezgeli yıkırdı. Her günü mıngdan artık sayahatçı dankın anla bu yerge kilip altın renglik toğraklıkta seyli sayahat kılıp Kumluktaki toğraklarının heybetlik, güzel menzirisini yakın ağırlıktan yiz kaldı. Sıçöllik sayacı Tangbo mındak dedi. Laulunhı toğraklıkı kilip toğrak yuprumaklarının közünü kamaştırdığın altın rengi kırgeldikini gördüm. Bu yerden menzirisi pek güzel hem naayt heybetlikken köprak suretki tartıp sancının güzellikinden tekmi köp kişini hem behrilendirmen. Kanas menzir rayonu da 13 ayının 8-9 günleri bu yıl küz kirgendim buyan tuncu kıtım kar yağdı. Lepildep yakkan karla altın renglik bir payan ormallıkka ösün koşsa tağ arısını bulut ve tuman kaplap küz bilen kış yugurulgan körüp yetkisiz güzel menziri şekillendirdi. Guangdongluk sayacı Yözü Şin mındak dedi. Kanas menzir rayonu da kar oynap, yana altın renglik küz menzirisini görüp, özümle tolumu terleylik yiz kıldım.
1: Emdi, Abdonum rayonundaki 16 şehirinin havarayla məlumat verimiz. Ürümçide hava uçuk bəzdi bulutluq, temperatura 9-18 Celsius gradus kıcı. Altayda hava bulutluq, temperatura 2-12 Celsius gradus kıcı. Çöcekte hava bulutluq, temperatura 2-17 Celsius gradus kıcı. Qoljuda hava uçuq, temperatura 5-21 Celsius gradus kıcı. Bortla da hava uçuq, temperatura 7-20 Celsius gradus kıcı. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 8-18 Celsius gradus kıcı. Kütünde hava bulutluq, yin içilidu, temperatura 7-21 Celsius gradus kıcı. Şıxanzda hava uçuq bulup, yin bulutlunudu, temperatura 6-21 Celsius gradus kıcı. Sancıda hava uçuq, temperatura 8-21 Celsius gradus kıcı. Kumulda hava uçuq, temperatura 8-23 Celsius gradus kıcı. Turpanda hava uçuq bulup, yin bulutlunudu, temperatura 16-27 Celsius gradus kıcı. Korluda hava uçuq, temperatura 12-23 Celsius gradus kıcı. Aksu'da hava bulutluq, temperatura 9-21 Celsius gradus kıcı. Altışta azraq yağmur yığıp keyin hava bulutlunudu, temperatura 11-20 Celsius gradus kıcı. Qashqarda azraq yağmur yığıp keyin hava bulutlunudu, temperatura 10-22 Celsius gradus kıcı. Xotanda hava bulutlunup keyin ijiladu, temperatura 11-21 Celsius gradus kıcı. Ürümçide hava uçuq bəzdi bulutluq, temperatura 9-18 Celsius gradus kıcı buludu. Hörmətlik radio anlıqıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qidimqi proqramımızdan tərcümaları Mikray Osman, Aminən Rəhmət, İlminur İzamidən, Muarir Mədinə Mərdan, Məsul Muarir Tursun Toxta Abdullah, diktorları Həsəncan Sabut bilən Zulpiyə Məhmud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlığının lağı rəhmət. Slow Shooting aboncular terminalını çürsünüz, texmo köp sərxil məsmullarını xəbərdar bulalaysız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahibimizde Akçı Nayesi Kulan Sarak yezisinin bir yılda iki kıtım usul ilişini sınak kılıp, bekar turgunuğa 20 yıl bulgan yerden yeni bir pesil artık usul algalıkı doğrusu da sözlep yerimiz. Altın küzde Akçı Nayesi'nin Kulan Sarak yezisindeki çöl bayavanda bir yılda iki kıtım usul iliş tecrübe ülge körüstüş etizi, şu yaydaki amma kızgın muhakeme kılırgan kızık noktaya aylandı. Küzgü buğday ambarga oğuşluk kırgızılışı bilenle eğiz ordanı terilgan konaklarının ösüş ehvali kişini kuşal kılattı. Başakları sağlam getilgen bulup okşaş bir parça yerden bir yılda iki kıtım usul elindi.
1: Terikçe sayram makalak etiz kırıda turup konak yopurmakını kayırıp adem bu yedek egizlikteki golga karap kuşal halda mundak dedi. Karan. Bu konaqning o'sish ahvoli nihoyatda yaxshi. Tupining egizligi 3 metrga yaqinlashibdi. Cho'qim yaxshi hosil olg'ili bo'ldi.
0: Qulan Saraq yezisi cho'llikka joylashgan. Uzoqdan buyon yezi igilik ishlab chiqarishida an'anaviy yakka pasillik terikchilik asos qilinib kelgan. Yozliq ochliqni yig'ib bo'lgandan keyin kan ketgan yerda bekor turib qoladi. Yerim yildan ko'proq oqtashlinib qoladi. Chaklik yer boyligidan foydalanish nisbati nispeten töven bulup yezi igilikinin kırımını aşırıştaki yoşurun küç ızçıl kozgıtılmı ganedi.
1: Bu yıl Yezilik Partiye Komiteti tuncu kettim küzgü buğday eniz konu kıdın bir yılda şikik ettim usul elişini noktada sınak kılışını başlap dehkallarını eniz selos konu kını sınaş kılıp terişini kanat yaydırışka tertiplik təşkillap bir yerden şikikil paydılınış aşlık ve yem kaşakni tan teriş yeng endisi arqılıq yer baylıqını canlandırıp yer işlep çıkırış iktidari ve kirimni aşırış yoşurun küçini çoğunkur kazdı. Nek meydanda osul ölçeş sallıq məlumatı da görüstülüşçe bu qetimki noktada sınaq kılıngan yeniz silos konuqının mobeşi osuli 2,7 tonluğa yetedikken. Hazırkı pazar əhvalı bu yeçe saplıgan da her moyerdin 810 yuan köp kırım kılgılı buludikken.
0: Bu yıl sayram, makalak, yezik hadırlarının yetekçiliki yardım berişi yölüşü bilen 12 moyerge eniz konuqını sınak tariqisi de terir. Mölçerin işçe 30 tonunun artıq silos yem xeşki işlep çıkargılı buludikken. Bu ailedeki 5 kala 40 koyunun kışlık yem ihtiyacını tamamen kandırıp, ilgirki kışlık yem xeşek zapsi yetişmezlik, bakmıçılık tənlerhi bir kadar yukarı buluşta kıyım meselini üzül kesil hal kılıdikken. O mınak dedi, ilgiri kış kelsila koy kalılağı yem xeşek yetmezlikiden gəm kılattık. Hazır bir yılda iki kıtım husul elip, köp pul tepipli kalmay, öç harvalarının kıştını ötüdüğen uzuk tülükünü mü üzül kesil hal kılıdıgan bolduk.
1: Etizden elinidigan husul tekniğinin toluk kapaletlendirişiden ayrılalmaydı. Kulan Sarak Yezilik Yezi İgiliki Mulazimet Terakkiyat Merkezi bütün musabilik yetişip, menip, dəl çayda kuvvet koşup, teriş, maysi yetiştiriş, etiz pervişidin keserlik, aşarat ziyininin aldını eliş tizginleşkice, dehkallarını er terepleme, daimlik texniki yetekçilikki ve ızlap mulazimet kılış bilen təminləb, amma terikçilik ceryanıda yoluqqan türlük qiyin meselelerini haqiqi el kıldı.
0: Bir yılda iki kıtım husul iliş endisi Kulan Sarak yezisini hem yer ünümünü en zor derecede aşırış hem açlık teriş bilen hem xeşek terikçiliği boyunca yer talışış zidiyetini ünümlük pes etip açlık ve yem xeşeki ten itibar beridigan. Dihkançılık bilen çarvıçılık birbirini toluklaydıgan yakşı yezi ilgilik terakkat endisi berpa kılışıga imkaniyet yarattı. Yeza keyinki kademle küzgü buğday etizlerinin başkuruş perviş kılışını sıcıl puhtu tutup, açlıktan mukum işlep çıkırış, mukum osul ilişka bütün küş bilen kapaletlik kılıdı. Şunun bilen bile, noktada sınak kılındıgan terikçilik tecrübelerini sistemini hulasılap, terikçilik teknikisi ve başkuruş endeyesini alalaştırıp, noktada sınak kılışını dairesini puhtu kadem bilen kengaytıdı.
1: Bir pesil bekar turuştun. Bir yerden iki kıl paydalanışıca, bekar durgan yerden kirimni aşırdıgan munbet etizgıca, тәжірбе етісідікі өзгүрішлер әм аммының кірміні ашырды. Әм қой кәліларының қыштын өтшірікі озық төлікіні мұстәккемледі.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап таң қуяшыны. Сәхәр жимжитқыны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi örp adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselivatkan Şinjan.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sehipimizde Mori Nayesi'ye 360 metre igizlikte şamal ölçeş munarı uğruntulup, bütün dünyanın şamal elektriği ölçümüge ülge tikledi diyen mezmun dikkatinlerdi buludu. Yakında Sanji Huyzu Atunum Oblasti Mori Kazak Atunum Nayesi'de kömüş renglik igiz munarı çöllükte kat götürüp, 800 bin kilovatlık tecrübe şamal elektriği meydanının 360 metrelik şamal ölçeş munarı resmi bütti. Memleketlik şamal küçüdün faydalanıp tok çıkırışını ölçemleştiriş tekniki komiteti şu vaxta şamal elektrik ölçümü teknikisini dəlilləş bazı digən veviskini mədi. Bu, yer şari şamal elektrik sahasıda kurulgan ən igiz şamal ölçeş munarı bulup, memleketimizin igiz boşluqda şamalını közütüş və şamal elektrik ölçümü teknikisini dəlilləş sahasıda yeni pəlligi kötürülgəllik edin birək biridir.
2: 360 metri. Bu 120 qavatlıq binanın egizligiga teng. Munar astida lazer nurluq radar, qaldıq hava iqimini kuzatish munari qatarliq tajriba aslihalari tartiblik tizilgan edi. Xizmatchilarning tonishtirishicha shamol o'lchash munari o'xshimagan egizlikdagi shamol sur'ati, shamol yo'nalishi, shamol kesish o'zgarishi, shiddatlik iqimning kuchlilik darajasi, atmosferaning muqimlik darajasi qatorliklarni palampaysimon kuzatib, amaliy o'lchash sonliq ma'lumotlari orqali yuqori bo'shliqdagi shamol energiyasi tadqiqotiga mulozamat qiladi ekan. Hem şamal elektrik generatorlar grupsini çoğun tiplaştırıp lahiyyeleş, yeni tipteki elektrik energiya sistemisi kuruluşini dəlilləş asası bilen təminləydikən.
1: Şinjan dövlət şamal küçü arqılıq tok çıxırış texnikisi de yenilik yaratış pən texniki çəklik şirketinin daimi muavın baş direktori Zhang Ziping mundaq dedi. 360 metrelik şamal ölçeş munarının pütkeliki Şinjan Sanji Mori təcrübe şamal elektrik istansı kuruluşunun mühim neticesi. Bu, devletimizin yukarı boşluk şamal baylıqını közütüş ve ölçep dəlilləş iktidarını körünürlük yukarı götürüldü. Bu munarını yeni başlanış noktası kılıp dikkatini şamal elektriği aldıngı Katar'daki texniki ötkülge hücum kılışkı merkezleştirip, ecivitilgen hembehre pen tətqiqat supsu kurup, hükümet, Ali Mektep, pen tətqiqat oruları bilen karxanalarının çoğunkır maslışıga hakiki kapalatlı kılımız.
2: Munar astıda turup yerakka nəzər salganda Mori'nin şamal elektriği ehvalını enik görgülü buludu. Bu cay dövlət eniq bekitken qumluq, çöllük, qaqaslıq çoğun tüptiki şamal elektir, yorukluq bol bazısının tərkib tapqan rayonu caylaşqan. Şundaqla, Şinjan'nın 3 baza 1 yol strategiyelik orullaş turumlisidiki çoğun tüptiki şamal elektir bazalarının muhim yüklümü rayonu. 2011 yılı Mori Nahiyyəsi Şamal Energiyyəsi umumi yerik planını tüzüşünü başlap, şamal elektrini etişinin müqəddimisini başladı. 2013 yılı Dövlət Elektr Energiyyə Məbləq Seliş Quruhi Çəklik Şirkti Şinjan Şirkti başlamçılıq bilən əməliyiləşdirib, Mori Nahiyyəsi Şamal Elektriğa Məbləq Salğan Tunci Karxanıqa aylandı. Şunundan keyin çöllükdə Aq rənglik orman qət götürdü. 2022 yılı Şinjan Dongfang Şamal Elektr Yeni Energiya Çəklik Şirkitinin Jabtuq Yasımıçılıqı bazısı da şu yılı kelişim imzalaş,

0: Şöyeli iş başlaş, şöyeli pütüş, şöyeli ünüm beriştek mori sürüeti yaratıldı. 2024 yılının ahırı mori nahiyesi Şincan boyuca tuncu nahiye derecelik 10 milyon kilowatt derecelik yeni energiye bazısını kurdu. 2025 yılı yine Şincan boyuca tuncu nahiye derecelik koş 10 milyon kilowattlık yeni energiye bazısını kurdu. Bugünkü günde yeni energiye boyuca yukarı töven yıkınğa 60 netçe karxana Mori nahiyesige makallışıp şamal generatori kanıtı, monar silindiri, yorukluk volt birikme detali hem energiye saklaş üskünlerine kaplagan bütün kesip zancarını şekillendirdi.
1: Mori nahiyelik sodi işleri pen teknika ve sanat uçurlaştırış idarisi partiya grupsunun şujesi, muavin idar başlığı Li Fengping mundaq dedi. 360 metrelik şamal ölçeş munarının pütüşi ve bazıga biviski beriş bütün nayanın yeni energiye kesbi terakkatıdaki belge karakterlik netice. Mori'nin yukarı boşlukta şamal elektr sınıqı dəlilləş sahası da aldınkı Katar'da minavat kalıqıdın direk berildi. Mori nayası ticaret soğudu muhitini sicil əlalaştırıp, kesb zancırının yukarı tövən ekarının mas tərəqqatı türtkü bulup, her qaysi tərəplərdeki karxanalar, pən tədqiqat oruları, ali məktəblə, kesbi aparatlarını, həmkarlıqını çoğunqırlaştırıp, birlikdə Mori'ni, Şincan, hətta bütün məmləkət boyunca yeni energiya pən texnikisi da yenilik yaratıştaki yeni igizlik qılıp qurup çıxıp, yeşil tövən karbonluq tərəqqatıqa güçlü kuvvət qoşudu. Şamal ölçeş hadisinin 360 metrelik şamal ölçeş bunarı gıçı, Mori kölemlik hengaytıştın yanılık yaratıp yitekleşkici bulgan halk işini işka şurdi. Boran çöl bayavandı kötürüldü. Munar bulutkı takaştı. Şamal koğuluşuştun yiteklep menişkice, bu munar şamal elektrik kespinin yukarı süpertlik terakiyatı üçün ölçen bekitiş ülgüsü tiklep bədi.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklerga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjang.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az, balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı köste ya. Vallahi yakıştık.
4: Dikkat kıl!

0: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Madaniy yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
1: Bazı da siz işinimi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydab, bırmançılığın bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
0: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısına anlıq rayı qılın.
2: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızga makallışıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Bu yıl Tarım Deryası Vadisi memleket boyunca kelgündün paydını sınav noks katarığı kirgüzüldü. Hazırgıca bu yıllık bütün vadi boyunca kelgündün baylık aylandırı paydını miktarı 3 milyar 200 milyon kub metreye yetti. Nöbette Tarım Deryası'nın asaslı kelgün mezgeli ahırlış ayı dep kaldı. Tüvenki ikinde 27. kıtımlık ekologilik su yetküzüştün ikinci baskışlık su ikimi çöl ceziridin ütüp çaklık nayısının alagan toğraklıkı yitip verip ahırda tetma külüge koyuldu. Çaklık nayilik ormançılık pen tekniksini umumlaştırış merkezinin hizmetçisi Sungciye. Bu kıtımki ekologilik su yetküzüş planındaki umumi su miktarının 350 milyon kubmetre şikayelikini tonuşturup mundak dedi. Tetma Gölü'nün su oranı yıldın yılı örlep su külümü özlüksüz kengiyip, kırgaktaki kumuş ve çatkallar kaytadan hayati küşkü toldu. Türlük su kuşları, yavay hayvanlar yıl boyu bu yerde makallaşıp, yakın rayonun umumi ekologilik muhiti tuttuğunu yakışlandı. Bu yıl, Tarım Deryası yakın rayondaki 3 milyar 200 milyon kubmetre kelkün suyunu baylıkka aylandırıp paydalanış miktarı içinde tabi toğraklık orman rayonuna kelkün başlanıp 1 milyar 200 milyon kubmetre su tuluklandı. Yer astı suyu bilen kayıt su kuruşka ve suni iatlı ormanına 2 milyar kubmetre su işletildi. Tarım Deryası'nın kelkün mezgili 6. aydın 9. aygıcı bolgan vaqtqa merkezleşken. İlgiri kelkün köpünce apet tap karılıp, mudapiyelinip tüvengi koyup periş asas kılınattı.

Tarım deryası yakın rayonun memleket boyunca kelkündün paylanı sınav noktası darisi kirgüzülüşü ağızıp, kelkün suyudun mudapya körüşü, tizginleştin mudapya körüş bilen paylanışını birleştiriş, baylaka aylandırış özgürüş tedrici işe aşır oldu. Tağlık rayondaki su ambarları da kelkünü tozup yukur pelini peseytiş, otur ikınlığı kelkün başlap su tuluklaş, tüven ikınlığı ekologiyelik su yetküzüş arkalık kelkün apettin güherge aylandırılıp, ekologiyelik su tuluklaş yer aslı suyu bilen kayıt soğuruş ve soğuruş su menbesi işletilip, bütün vadın maslaşkan kelkündün paydalanış endisi tedrici berpa kılındı. Şincan Tarım Deryası Vadisi'nin Başkuruş İdarası Su Miktarını Uğurlaştırış Başkanımızdan başkı Tencin Mundak dedi. Kelkünün ahırkı mezgilden ibaret bu köznek mezgilden çıkan tutup, kelkün suyunu başlap su tuluklaş, su ambarda su saklaş hizmetin sicil kanat yaydırmız. Şunun bilen bile, tecrübelerini yekülleb ünümlük çağrılarını uzak ünümlük mekanizmaya aylandırmız.

Күз пәсілі кіріші білін, Аптын райындығы жайлар езі іші даған су бей қатарлығы олтырақлышыш мұйттың дәрейтісіні өздіріш, yolların өзгәртіш қатарлық ноқтылық сағаларыны чөрдеп, бір түркім езі ұл әсләә түрк құрылышларыны тезілтіп, езі кәнтілеріні гүлләндірішке күш қоғышты. Nöbette Nilkın ayısının yakal ulasta yesi Kökbay kentindeki oltraklaşış muhiti boyunca işteyip beriş yolu bilen yardan beriş türü de tez kuruluş kılını vatadı. Bu türge cemi 8 milyon yuengi yakın meblağ silindiğen bulup asasıki 15 bütün 10'dan 5 kilometrelik kum şeğillik yol. 2 bütün 10'dan 4 kilometrelik biton yol hem de 8 bütün 10'dan 2 kilometrelik piyadeler yolu yasalıdı. Türk bütkendiğin kin, yezi kent yol katnişi ve oltraklış cihetki yürüyüşlük eserlerini mükemmelleştiriş işe aşır oldu. Kutubin ayısının yezi yolu 631. liniyesi yezi taş yol kuruluş türü yakında asas cihetini tamamlandı. Bu türge cemi 11 milyon 800 milyon yuandan artık meblağ silingan bulup, umumi uzunluğu 15 bütün 10'dan 5 kilometre. Bu türde 3. 4. derecelik taş yol ölçümü bu içi kuruluş kılındı. Kuruluş bütkendiğin kin, liniye boyutaki 5 kentki kent ahalarının sepergi çıkışı, yezgilik mesulatlarının toşuğa kolaylık yaratılıdı. Cimnay nahisi toz yezisinin yezi işidigan su bihaterliki su menbesi hem torbi yolunu özgertiş kuruluşu yakında pütüp çıkı kiriştirildi. Bu türge 2 milyon 500 milyon yuan meblağ silingan bulup, asasqi toz yezisiriki konu su bilen teminle sistemisinin derecesi her taraflama özdürülüp özgertirildi. Bu rayonun su bilen teminle şaraitini üzül kesil yakışlaydıgan bulup, tost yesirki 1655 aylık dehkan çarvıcıga nebiyet güzüdü.

Yakında 1500 tonna çigit lık kaçılanan bir yük poyizi Sancı Voksalı'dan yolu çıkıp Hunan Yöyan Şimali Voksalı kırıp yürüp getti. Bu Şincan'dan Hunan'ı baradığın yezi ilgilik məksulatlarını oylanma toşuş liniyası da katnaş başlanıp yürüştürülü geldi ki. İşki cay arası da yezi ilgilik məksulatlarını koş yönlüşlük udullaştırıp toşuşunun işki aşırılgallıqıdın deyerek biridu. Şinjan memleket boyunca ela sıfatlık paxta işlep çıkırdığın asaslıq rayon bulu sıfatı bilen çigit qatarlıq paxta qoşumçı məhsulatları baylıqı mol, aşlıq, yağ pişiklaş, çarva baxmıçılıqıdaki muhim asasi ham materyal hesablanadı. Bazarının təsir daha irisi kən, transport ehtiyacı küşlük. Xunan, Yöntəy aşlıq təminlə səncərini başqoruş çəklik şirkti, kəsib bölükünün məsuli pın-pın, Ondaq dedi. İlgiri normal toşuşqa 12 gündən 14 gün keçə vaqt ketətdi. Hazır noqtadan noqtaga aylanma toşuludu. Bütün musabiqə faqat 6-7 günlük etidu. Toşuş jarayanında

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru,

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Anlav atkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tän sağlıqı zor baylıq programısı.